0: Rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
1: An Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
0: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ipek elbise giymeyin, zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
2: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
1: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
2: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
1: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
2: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
1: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulü'nün elçisini, Resulü'nün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.
3: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
2: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
3: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
2: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
3: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında.
4: Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı.
3: Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
2: Amin. Amin.
0: 153. bölüm.
1: Ramazan ayıydı. Her sene 10 gün itikafa giren peygamberimiz bu sefer bunu 20 güne çıkarmıştı.
5: Bu sene peygamberimiz itikafta daha uzun kaldı.
6: Evet, baksana. Mescidin her yanı itikaf çadırlarıyla dolu. Her sene Cebrail'le yaptığı mukabeleyi de bu sene 2 defa yapmış.
5: Herhalde bizi ibadete daha çok teşvik etmeye çalışıyor. Ramazan gelmeden önce yaptığı konuşmayı hatırlıyor musun?
6: Hatırlamaz mıyım? Şöyle demişti. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu, içinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Bu ay, Allah Teala'nın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse, başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de başka aylarda 70 farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur.

0: Hele cömertliği. Ramazan geldiği zaman esen rüzgardan daha cömert oluyor Resulullah.
1: Evet, her zaman fedakardır. Ama Ramazan'da ayrı bir hal alıyor. Ömrümüzün bereketlendiği, ayrı bir güzellik kazandığı zamanlar bunlar.
0: Allah feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip etsin.
1: Amin.
0: Amin.
2: Peygamberimizin sevgili kızı Fatıma bir gün babasını ziyarete gelmişti. Resulullah kızını ayakta karşıladı ve Hazreti Fatıma'yı yanı başına oturttu. Bir süre sohbet ettikten sonra Resul-i Ekrem kızının kulağına bir şey fısıldadı. Hazreti Fatıma duyduklarından sonra hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Peygamberimiz bu sefer kızının kulağına başka bir şey söyledi. Etrafındakiler bunun üzerine Hazreti Fatıma'nın sakinleştiğini gördüler. Hatta sonunda gülümsemişti bile. Ne kadar ısrar etseler de Hazreti Fatıma bir şey söylememişti. Anlaşılan bu baba kız arasında bir sırdı. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin ısrarına dayanamayan Hazreti Fatıma şöyle diyecekti.
3: O gün babam bana Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı. Peygamberimiz, yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti nazil olduğu zaman, ashabını toplayarak onlara bu ayeti kerimeyi bildirdi. Orada bulunanlardan biri şöyle sordu.
0: Ya Resulallah, her sene mi hac edeceğiz?
2: Peygamberimiz, hoşlanmadığı soruları duyduğunda cevap vermez, susardı. Ama adam sorusunu yineledi.
0: Ya Resulallah, her sene hac yapmalı mıyız?
2: Peygamberimiz bu ısrarlı soru üzerine, eğer evet dersem üzerinize farz olur, fazla soru sormayın dedi. Arkasından da şu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Hicretin 10. yılı Zilkade ayıydı. Peygamberimiz Medine dışındaki Müslümanların da hac için hazırlanıp Medine'de toplanmalarını emretti. Herkes peygamberimize uymanın çaresini arıyor, haccı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Binitli veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmadı.
0: Hiç bu kadar kalabalık bir grup görmüş müydün?
1: Hayır. Kaç kişi olduğunu biliyor musun?
0: Sayılacak gibi değil ama 100.000'in üstünde insan toplandı.
1: Sübhanallah. Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
0: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
1: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
0: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
1: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
0: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
1: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
2: Yol hazırlıkları tamamlanmıştı. Peygamberimiz öğle namazının farzını mescitte kıldıktan sonra halka hac görevlerini, İhram hakkında gerekli bilgileri ve uyulması gereken kuralları, kısaca haccın sünnetlerini öğrettiği bir konuşma yaptı. Peygamberimiz saçlarını yağlayıp taradı, güzel kokular süründü, ihram olarak altına izarını, üstüne de ridasını giydi. Öğle ile ikindi arasında Medine'den ayrıldı. Pek çoğu yolda katılan halk göz alabildiğine kalabalıktı. Onun önünden, arkasından, sağından ve solundan yürüyorlardı. Medine'den 9 kilometre uzaklıktaki Zülhüleyfe'ye gelindiğinde ikindi vaktiydi. Namaz, seferi olunması sebebiyle 2 rekat oldu.

0: olarak kılındı.
1: Bu gece burada konaklayacakmışız.
2: Evet, akşam ve yatsı namazları burada kılınacakmış. Böylece ardımızdan gelenler bize yetişebilecekler.
1: Develerin bağlanmasına yardımcı olalım, hadi.
2: Hadi o zaman.
0: Ertesi gün peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra gusledip ihrama girdi. Sonra kurbanlık bir deve getirilmesini istedi. Devenin kurbanlık olduğunun bilinmesi için hayvanları işaretledi. Ardından bineceği devesi kasva getirildi. Peygamberimiz hamdü sena edip tekbir getirdikten sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ım, bunu bana içinde gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir haç kıl." Sonra telbiye getirmeye başladı. İhrama girmiş olan Müslümanlar peygamberimizden gördükleri şekilde telbiye getirmeye başladılar.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
0: Peygamberimiz şöyle dedi: "Sizden kim hac ile umreye niyet etmek isterse bunu yapsın. Kim yalnız hacca niyet etmek isterse etsin. Kim de yalnız umreye niyet etmek isterse o da umreye niyet etsin." Bunun üzerine insanlar diledikleri şekilde hacca niyet ettiler. Beyda düzlüğüne çıkıldığında Resulullah'ın önünde gözün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında. Yolculuklarına devam ettiler. Akşama doğru Seyyale Tepesi'ne vardılar. Akşam yemeğini yiyip akşam ve yatsı namazlarını burada kıldılar. Ravha Vadisi'nden geçerken peygamberimiz şöyle dedi: "Musa bin İmran'ı üstündeki saçaklı abasıyla yalın ayak burada dolaşırken görür gibiyim." Ve orada daha önce bulunan peygamberlerden bahsetti. Yolculuğun dördüncü günü ordu Üsaye'de konakladı. Peygamberimizin azığı Hazreti Ebubekir'e ait bir devenin üzerindeydi. Hazreti Ebubekir deveye sahip olmakla sorumlu tuttuğu kölesini çağırdı. Adam telaş içinde geldi.
4: "Efendim, efendim çok kötü bir şey oldu."
5: "Ne oldu?"
4: "Deveyi kaybettim."
5: "Nasıl kaybedersin?"
4: "Az önce yulları elimdeydi ancak yorgunluktan uyuyakalmışım. O da sıyrılıp gitmiş."
5: "Allah Allah, ben seni niye görevlendirdim?"
4: "Her yere baktım ama yok."
5: "Yazıklar olsun. Bu yiyecekler yalnız bana ait olsa önemli değildi. Onlar Resulullah'ın ve ev halkının yiyecekleriydi. Ne yapacağız şimdi?"
4: "Özür dilerim."
0: Hazreti Ebu Bekir'in telaşını gören peygamberimiz onu: "Sakin ol, bu iş ne sana ne de bize aittir. Köle senin deveni kaybetmemeye son derece istekliydi." diye sakinleştirdi. Bu arada Resulullah'ın azık devesinin kaybolduğunu haber alan Nadle oğulları ona yiyecek getirdiler.
2: "Ey Allah'ın elçisi, size hays yemeği getirdim. Buyurun, afiyet olsun."
0: Bunun üzerine peygamberimiz, "Gel Ebu Bekir, Allah sana temiz bir yiyecek gönderdi." diyerek onu yemeğe davet etti. Aradan çok geçmemişti ki insanların unuttuklarını toplayarak kafilenin ardından gelen Saffan bin Muattal azık devesini peygamberimizin çadırının önüne getirip ıhtırdı. Hazreti Ebu Bekir'e seslendi:
6: "Bu senin deven değil mi ey Ebu Bekir?"
5: "Evet, benim."
6: "Bak bakalım bir şey eksik mi?"
5: "Her şey yerinde gibi görünüyor. Bir tek su kabım eksik."
6: "O da şu devenin üstünde."
0: Peygamberimiz olanları mütebessim bir şekilde izliyordu. Sevgili dostuna "Allah emaneti sana teslim etti" diyerek latife yaptı. Peygamberimizin yiyecek yüklü devesinin kaybolduğunu duyan Sa'd bin Ubade bir deveye yiyecek yükleyerek peygamberimizin çadırının önüne getirmişti.
7: "Ya Resulallah, devenizin kaybolduğunu duydum. İşte bu yiyecek yüklü deve onun yerinedir."
0: Peygamberimiz, "Allah bize yiyecek yüklü devemizi geri getirdi. Siz bunu geri götürünüz. Allah onu size mübarek kılsın. Ey Sa'd, Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıklarınız yetmiyor mu?
7: Ya Resulallah, biz İslam nimetinden dolayı Allah'a ve Resulüne minnettarız. Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
0: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: "Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır." Bu sırada Sa'd bin Kays söz aldı.
8: "Ya Resulallah, Sa'd'ın ev halkı cahiliye döneminde de önderimizdi. Kıtlık yıllarında da bizi doyururlardı. Çok iyiliklerini gördük."
0: Peygamberimiz de, "İnsanlar bir takım madenler ve cevherlerdir. Onların cahiliye çağındaki hayırlıları dini anlarlarsa İslam döneminde de en hayırlı kişileri olurlar." diye Sa'd bin Ubade'yi bir kez daha övdü.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
2: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: Sabah olunca da kısaca iki rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
0: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
1: وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
2: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرتي عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben: Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: كايس بن أبو حازم anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden Mücahide hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
2: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır, senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
4: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: Kâb kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbn Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir, dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim, dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım, dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum, dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi, dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.
0: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

Aranızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyor?

0: yaşıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde, inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan, iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi, ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı, soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, peygambere imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم

0: فدخلت عليه ولم أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل.
1: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onlara eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber'in Yemek Adabı 1. Bölüm. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, Bismillahi fi evvelhi ve ahirihi, başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin. Ömer bin Ebu Seleme, hicretin 2. yılında doğmuş nasipli bir çocuktu. Çünkü henüz buluğ çağına gelmeden önce, annesi Ümmü Seleme'nin Hazreti Peygamber'le evlenmesiyle Resulullah'ın hane-i saadetine katılmıştı. Rahmet elçisinin himayesinde onun verdiği terbiyeyle yetişmişti. Bir gün Allah Resulü küçük Ömer'in yemekte elini tabağın her tarafında gezdirdiğini görünce ona yumuşak bir edayla "Evladım, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye" uyarısında bulundu. 3 kısa cümleyle Ömer'e yemek adabını öğreten Allah Resulü'nün bu uyarısı, ömür boyu onun yemek yiyiş tarzını şekillendirmişti. Aslında bu uyarısıyla o, yemek yerken Müslümanların uygulaması gereken en önemli 3 sünneti belirlemişti. Yeme içme başta insan olmak üzere her canlının hayatını sürdürebilmesi için zorunlu bir ihtiyaçtır. Hayatın tamamını geniş anlamda ibadet olarak gören Peygamberimiz, yeme içme ile ilgili ortaya koyduğu birçok adab ve sünnetiyle yeme içmeyi daha anlamlı bir hale dönüştürmüştür. Maddi ve manevi her türlü temizliğin imandan sayıldığı dinimizde, yemek öncesinde ellerin, yemek sonrasında da hem ellerin hem de ağzın temizlenmesi hususunda Hazreti Peygamber'in gösterdiği hassasiyet, beden sağlığı açısından dikkate değerdir. Zira Kutlu Nebi bunu henüz sofralarda çatal, bıçak, kaşık gibi araç gereçlerin bulunmadığı, yemeklerin parmaklarla yenildiği bir sosyal yapıda öğretmektedir. O yemekten önce ve sonra ellerin yıkanmasını yemeğin bereketi olarak ifade etmiştir. Allah Resulü temizlik ve sağlık açısından da çok önemli olan bu adabı bütün Müslümanlara benimsetmek amacıyla ateşte pişen yağlı yemeklerden sonra abdest alınmasını istemişti. Fakat müminler arasında söz konusu temizlik alışkanlığı yerleştikten sonra ateşte pişen yemeklerin ardından abdest alma uygulamasını bıraktığı rivayet edilmiştir. Bu sosyal yapıda Hazreti Peygamber'in de yemeğini parmaklarıyla yemesinde ve yemek sonrasında temizlik amacıyla parmaklarını yalamasında şaşılacak bir durum olmasa gerektir. Ancak burada dikkaten kaçırılmaması gereken esas nokta, Hazreti Peygamber'in yemekten önce ellerini, sonra da elleri ve ağzını yıkamış olmasıdır. Hatta Kutlu Nebi, elinde yemek artığı ve kokusu varken onu yıkamadan yatan kimseleri uyarmış, bunun neticesinde meydana gelebilecek muhtemel maddi manevi sıkıntılara dikkat çekmiştir. Tüm bunlar ortaya koymaktadır ki yemekten önce ve sonra eller temiz görünse bile yıkanmalıdır. Hazreti Peygamber elleri yıkadıktan sonra yer sofrasına oturur ve besmele çekerek yemeğine başlardı. Peygamber Efendimiz yenen her yiyeceğin Yüce Allah'ın bir nimeti, lütfu ve ihsanı olduğu bilinciyle daima şükür hali içinde olmuştur. Bu nedenle de her işe başlarken olduğu gibi yemekten önce de hep besmele çekerek Allah'ı anmış ve bir kimse evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der buyurmuştur. Peygamber Efendimiz etrafındakilere de besmele çekmeyi tavsiye etmiştir. Besmeleyi verdiği nimetler karşılığında yüce yaratıcıya peşinen yapılan bir teşekkür olarak gören Allah Resulü, besmelesiz yenen yemeklerde bereket olmayacağını belirtmiştir. Yemeğe başlarken unutulması halinde hatırlandığı anda besmele çekilmesinin gerekli olduğunu bildirmiştir. Biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa Bismillahi fi evvelhi ve ahirihi, başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeklerde olduğu gibi içeceklerde de besmele çekmeyi ashabına öğütlemiştir. Suyu develerin içişi gibi bir nefeste içmeyin, iki veya üç nefeste için, içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin buyurmuştur. Ve ayrıca su kabının içine solmayı

Sol elin tuvalet temizliği gibi kirli işlere ayrılmasının da etkisi vardır. Yemek yerken sol elini kullanan bir kişiye Peygamberimizin sağ elinle ye diyerek özel uyarıda bulunması konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak herhangi bir özürden dolayı sol elini kullanmak durumunda kalanların bu yasağın dışında değerlendirilecekleri açıktır.

Hazreti Peygamber'in yemek yediği sofrası deriden yapılmış mütevazı bir yer sofrasıydı. Sofrası gibi onun sofraya oturuş şekli de mütevazıydı. O keyfine düşkün birinin yaptığı gibi sırtını bir şeye dayayarak sofraya gerile gerile oturmazdı. Nitekim Hazreti Peygamber'in dizüstü oturmuş bir vaziyette yemek yediğini gören bir bedevi şaşırarak "Bu oturuş da neyin nesi?" diye sorunca o, "Allah beni kerim bir kul eyledi. Zorba ve inatçı biri yapmadı," diye cevap vermişti. O bu davranışıyla dönemin hükümdarları ve bir kısım aşiret reislerinin debdebeli ve tantanalı oturuş biçimlerinden farklı davranmayı tercih etmişti. Buna göre onun yemek yeme adabında esas olan gurur, lüks, şaşaa gibi olumsuz tavırlar değildi. Aksine tevazu, kanaat, sadelik, temizlik ve helallik gibi değerler ön plana çıkarılmalıydı. Hazreti Peygamber yemekten sonra sofradan hemen kalkılmamasını, diğerlerinin yemeklerini bitirmelerini beklemeyi tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Sofra kurulduğu zaman sofra kaldırılmadıkça kimse kalkmasın. Kişi doysa bile sofradakiler yemeği bırakmadıkça o da elini çekmesin. Kendisine fazla gelse de yemeye devam etsin. Çünkü kişi yemeği bırakmakla yanında oturan kimseyi utandırır ve bu kimse ihtiyacı olduğu halde yemeği bırakabilir. Efendimizin bu tavsiyesi henüz doymamış olan kimselerin yemeğe devam etmelerini kolaylaştırmayı ve utanarak yemekten erken kalkmalarını önlemeye yönelik bir tedbirdir. Allah Resulü ayakta bir şey yemeyi ve içmeyi de uygun görmezdi. Ancak günlük koşuşturma içinde yürürken bazen bir şey yemek veya içmek durumunda kaldığı da olurdu. Bu şu anlama gelmektedir. İslam'ın yemek yeme adabı genel ilkeleri itibarıyla belirlenmiş olsa da belirli şartlarda İslam'ın ruhuna ters düşmemek kaydıyla bu ilkelerin dışına da çıkılabilir. Bu noktadan hareketle Resulullah'ın mutfak kültüründe üzerinde durduğu en önemli hususların araçlar değil amaçlar olduğu unutulmamalıdır. Bu amaçların başında ise yiyecek ve içeceklerin temiz ve helal olması, insan sağlığına azami riayet edilmesi, israftan kaçınılması ve Allah'a şükretme olduğu söylenebilir. Hazreti Peygamber'in en yakın arkadaşlarından Hazreti Ömer, Resulullah'ın açlıktan bütün gün kıvranıp karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığı anlarına şahit olmuştu. Hatta çoğunlukla arpa ekmeği yemiş olan Hazreti Peygamber ve ailesi, yeri gelmiş akşam yemeği bulamayıp peş peşe birkaç geceyi aç olarak geçirmişti. Hazreti Peygamber ve ashabının aşırı açlık çektikleri günlerin sayısı da az değildi. Zaman zaman açlık taş olup karınlarına oturuyordu. Eşi Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in hane-i saadetlerinde uzun süre ocakta ateş yanmadığını, bu süre içinde sadece kuru hurma ve su ile beslendiklerini, bir de Ensar'dan sadık bir komşularının kendilerine süt ikram ettiğini ve bunu içtiklerini anlatmaktaydı. Yine bir seferinde Hazreti Peygamber yemeğe oturmuş, önüne kuru ekmek getirilmesi üzerine "Katık olacak bir şey yok mu?" diye sormuştu. "Hayır, sirkeden başka bir şey yok." cevabını alınca, "Sirke ne güzel katıktır," buyurarak yemeye başlamıştı. Anlaşıldığı kadarıyla Hazreti Peygamber'in bu yaşantısı bir lokma bir hırka şeklinde özetlenen hayat felsefesini benimsediğinden değil, hem o günün şartlarında yiyecek bulmada yaşanan sıkıntılardan hem de eline geçeni öncelikle yoksul ashabına dağıtmasından kaynaklanmaktaydı. Tevazuyu şiar edinen Allah Resulü önüne konan bir yemekte asla kusur bulmaz, canı çekerse yer, hoşlanmazsa yemezdi. Yemeğin hiçbir şekilde israf edilmesini istemez, tabakta kalanların bitirilmesini ister, bir lokmanın bile zayi olmamasına dikkat eder.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla Suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbn Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Erdemler ve dini başa çıkma. Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene tabiriyle Hazreti Peygamber'in müminler için mükemmel bir örnek ve fazilet timsali olduğuna dikkat çekilmekte, yüce bir ahlak üzere olduğu vurgulanmaktadır. Onun ahlakını oluşturan üstün özelliklere dair ayetlerde alçak gönüllülük, cesaret, adalet, sabır, kanaatkarlık, merhamet ve affedicilik gibi erdemler zikredilmektedir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in şahsında ve örnekliğinde yer verilen erdemlerin dünya ve ahiret mutluluğu için inananların sahip olması gereken vasıflar olduğuna işaret edilmektedir. Erdemler, faziletler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hem dinlerin hem de felsefi öğretilerin ana konularından olmuştur. Dinler, müntesiplerine erdemli bir insan olarak yaşamayı tavsiye etmiş, erdemli olmanın yollarını göstermiş, filozoflarsa erdemin ve erdemsizliğin tanımı ve sınırlılıkları üzerine görüşler ortaya koymuştur. Aristoteles, erdemlerin tanımı ve tasnifi konusunda kendisinden sonraki filozofları etkilemesi ve erdemlerle mutluluk arasında ilişki olduğu fikriyle erdemler konusundaki en etkili düşünürlerin başında gelir. Günümüzde psikolojide

erdeme dönüş yaklaşımı olarak adlandırılan pozitif psikoloji ekolünden psikologların da erdemlerin tasnifinde Aristoteles'in fikirlerinden faydalandığı görülmektedir. Aristoteles'e göre erdem, iradi ve akli bir davranış ve fazlalık, ifrat, eksiklik, tefrit arasında bir orta yol bulabilme becerisidir. Erdemleri karakter ve düşünce erdemleri olarak ikiye ayıran Aristoteles'e göre cesaret, itidal, cömertlik, sakinlik, adalet ve doğruluk gibi erdemler, karakter erdemleri, bilgelik, aklı başında olma, anlayış ve doğru karar alma da düşünce erdemleridir. İslam filozofları ve mutasavvıfları erdem konusunu kemale erme, ahlaki olgunlaşmayla ilişkilendirerek incelemişlerdir. Her filozof kendi yaklaşımı çerçevesinde farklı erdemleri ön plana çıkarmıştır. Örneğin İbn-i Miskeveh, önceki filozoflar tarafından da dile getirilen hikmet, iffet, cesaret ve adalet erdemleri üzerinde durmuş, bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve haksızlığın da bu erdemlerin zıddı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca öfke, korku, kibir ve üzüntü gibi hastalıkların erdemlerin zıddı olan hasletlerle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür. Bu yönüyle İbn-i Miskeveh'in erdemsiz hayatla psikolojik rahatsızlıklar arasında bir ilişki kurduğu ifade edilebilir. Erdem konusunu işleyen Gazali de nefsin güçlerini itidalli, dengeli kullanmayı erdem olarak nitelemiş, İslam düşünürlerinin yolunu takip ederek dört temel erdem olan hikmet, iffet, cesaret ve adalet üzerinde durmuş, diğer erdemleri de bunların türevleri olarak görmüştür. Erik Fromm, Erik Erikson gibi psikologlar, farklı bakış açıları ve kuramsal yaklaşımlar altında kısmen erdemleri ele almışlarsa da, pozitif psikoloji ekolüne kadar olan süreçte, özellikle psikanaliz ve davranışçılık yaklaşımlarının da etkisiyle, modern dönem psikologları değer ve erdem konusuyla pek ilgilenmemişlerdir. Erdemlerle ilgili en kapsamlı çalışmayı pozitif psikoloji ekolü temsilcilerinden Peterson ve Seligman yapmıştır. Dinlerin kutsal kitapları, antik Yunan ve İslam filozofları, Rönesans sonrası filozoflar ve modern psikolog ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanarak hazırladıkları çalışmada yazarlar, 6 temel erdem belirlemişlerdir. Hikmet, bilgelik, cesaret, insanlık, adalet, ılımlılık ve aşkınlık olarak tespit ettikleri bu erdemlerin hemen hemen bütün kültürler için geçerli olabileceğini belirtmişlerdir. Martin, bu psikologların belirlediği 6 temel erdemi kabul ettiğini, ancak affetme, merhamet, şükür ve başka güçlerinde erdem olarak nitelendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Erdemlerin hem dinlerin hem de kadim felsefi öğretilerin konusu olduğunu belirtmiştik. Erdemler son dönemde pozitif psikoloji yaklaşımıyla psikolojinin de konusu haline gelmiştir. Dinler erdemleri yerine getirilmesi gereken hasletler olarak değerlendirmekte ve müntesiplerine değer ve erdemlere uygun bir yaşam sürmeyi öğütlemektedir. Pozitif psikoloji ise yapılan alan araştırmalarından elde edilen veriler kapsamında erdemlerin yerine getirilmesiyle elde edilecek bireysel ve sosyal kazanımlara odaklanmaktadır. Sıkıntılı ve stresli durumlarla başa çıkmada dini kaynaklı bilişsel ve davranışsal yöntemlerin kullanılması, dini başa çıkma kavramını ifade eder. Birçok psikolog başa çıkma sürecinde affetme, iyimserlik, alçak gönüllülük, şükür gibi erdemlerin olumlu katkısı olduğunu ortaya koymuştur. Erdemler de dinler gibi bireye zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkmada hazır anlam şemaları sunar. Örneğin kültürümüzde yer alan beşer şaşar ifadesi alçak gönüllülük ve affedicilik erdemiyle ilişkilendirilebilir. Bu erdemlerin aynı zamanda dinlerin öğütlediği ilke ve değerler kapsamında olduğu düşünülürse, erdemli olmanın temel bir dini başa çıkma yönelimi ve dindar kişilik özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan." dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım." diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah: "Onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır." dedi ve "Ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin." diye emretti. Bunun üzerine ashab: "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan

0: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "utanmazsan istediğini yap" sözüdür.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
2: Sabah mahfel sürmesi.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: yalnız şu 2 kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı.

0: Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
2: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ticaret ahlakı açısından mülkiyet hakkı. Kur'an-ı Kerim'de mülkün gerçek sahibinin Allah Teala olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, Allah'ın her şeye gücü yeter ayetiyle mülkü dilediği kimselere verir.

verdiğini de, ey Muhammed de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın ayetiyle ifade edilir. Allah Teala sahip olduğu mülkünden dilediği kimselere, isteyen, çalışan ve mülk edinme usul ve yollarına sarılanlara verir. Böylece mülk üzerinde meşru yoldan tasarrufta bulunma ve yararlanma hakkı insana geçmiş olur. İslam dini doğuşu esnasında özel mülkiyetle karşılaşmış ve onu kaldırmak yerine mülkiyeti elde etme yollarını ıslah ederek özel mülkiyet hakkıyla birlikte kamu mülkiyetini müesseseleştirmiştir. İnsanın bir şeye malik olması demek, malın kendisinden veya menfaatinden faydalanmaya başkalarından daha fazla hak sahibi olması demektir. Bu haklılık da kazanma, akit, miras ve benzeri meşru mal elde etme vasıtalarından biriyle mala sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ticaret ve mali konuları düzenleyen hükümler, özel mülkiyetin varlığını gerekli kılar. Mesela, namaz kılınız, zekat veriniz. Onların mallarında düşkün ve çaresiz kalmış kimseler için belirli bir hak vardır. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Onların mallarından sadaka al ve böylece onları temizle gibi ayetlerde geçen, mallarından al, rızık olarak kendilerine verdiklerimiz, onların mallarında gibi ifadeler, özel mülkiyetin varlığını açıkça ifade etmektedir. Ayrıca mirasla ilgili hükümler de Kur'an-ı Kerim'de oldukça geniş biçimde yer almaktadır. Nitekim Nisa suresinin ilgili ayetlerinde ölen kimsenin geriye bıraktığı mirastan ve bu malda yakınların belirli oranlardaki paylarından söz edilmektedir. Kısaca ölenin geride bıraktığı malın aslında onun mülkiyetindeyken öldükten sonra varislerinin eline geçerek mülkiyet değiştirdiğini belirtmektedir. Faizi yasaklayan, eğer faizden vazgeçip tevbe ederseniz ana paranız sizindir şeklindeki ayeti, İslam'da asıl olanın özel mülkiyeti olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Yerde ve göklerdeki her şeyin mutlak sahibinin yalnızca Allah Teala olduğunu bildiren Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun da yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu ve onun mülkünde tasarrufta bulunduğunu hatırlatır. Ancak bu mülkte tasarrufta bulunurken, sorumsuz ve hak tanımaz, ölçüsüz bir biçimde hareket edemez. Genel olarak İslam'ın özel mülkiyete yön veren 8 kuralı olduğu söylenebilir. Bu kurallar şöyle sıralanabilir. A. Malın, bir başka deyişle servetin piyasada tedavülde kalarak ticari hayatın canlı tutulması. B. Servetle orantılı olarak zekat ödenmesi. C. Malın yararlı alanlarda kullanılması. D. Malın başkalarına zarar vermeksizin kullanılması. E. Malın helal yollarla kazanılması. F. Malın kullanımında cimrilikten ve israftan uzak durulması. G. Malın kullanımında yalnızca haklı yararlar sağlama amacı güdülmesi. H. Miras bölüşümünün kurallara uygun biçimde uygulanması. İslam dini, fertlerin mülkiyet hakkını tanımakla kalmamış, ayrıca onu koruma altına almış, temel ilkelere ters düşmeyen her türlü ekonomik girişimi teşvik etmiş, buna karşılık ferdin sahip olduğu mülkiyet sebebiyle kendisine zekat, fitre, sadaka, yetimi, yoksulu, akrabayı, komşuyu gözetme gibi bir takım yükümlülükler de yüklemiş ve elindeki servetten bir takım toplumsal grupların pay alma hakkı olduğunu bildirmiştir. Ticaret ahlakı açısından zenginlik ve fakirlik. İslam'a göre zenginlik, ihtiyaçtan fazla yani zekat vermeyi gerektiren nisap miktarı mala sahip olmakla gerçekleşirken, fakirlik, insanın temel ihtiyaçlarının dışında zekat nisabı kadar mala sahip olamayışıyla gerçekleşir. Allah Teala rızkı veya mal mülk edinmeyi çalışma ve risk esasına bağlamıştır. İnsanların becerileri farklı olduğu ve servet de bir imtihan

kiminizin üstüne çıkarandır ayetlerine göre bu durum doğal, hatta gerekli kabul edilmiştir. Allah Teala insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için pek çok nimet bahşetmiş ve bunları meşru yollarla elde etmesine izin vermiş, ancak elde ettiği bu serveti yine Allah'ın belirlediği ölçüler çerçevesinde kazanmakla ve tasarrufta bulunmakla yükümlü tutmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Size tasarruf için vekalet verdiği maldan, onun uğrunda harcayın. Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin" buyrulur. İslam'a göre zenginlik, zekat, hac, kurban, sadaka, hayır hasenat gibi bazı dini sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu çeşit sorumlulukların gereğini yerine getirmeyen zenginler yerilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle ekonomik zulüm ve haksızlığın sembolü olarak gösterilen Karun, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen ve yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarını büyük ve güçlü bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, "Bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir" der. Bütün nimet ve servetlerin Allah'ın bahşettiği rızıktan ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun, büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca, dünya hayatını arzulayanlar, "Ne olurdu Karun'a verilenler gibi bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır" derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Ne var ki bu kadar çok servet sahibi, Karun'un sonu hiç de gıpta edilecek gibi olmadı. Sonunda Karun'u da, evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir topluluğu olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. İnsanları farklı yapılarda yaratıp, her türlü kabiliyetlerle donatan ve onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dar bir çevrede dolaşan mülkiyet haline getirilmeyip, aksine tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat ve sadaka yardımı gibi yararlı işler yapmayı emretmiştir. Çünkü bu faaliyetler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşmak suretiyle insanların birbirlerine yaklaşmasını ve sonuçta sağlam bir toplum yapısının oluşmasını sağlar. Diğer taraftan zenginler bu çeşit dini görevlerini yerine getirseler de, kazandıkları malı lüks ve israf içinde başkalarının mal ve servet düşmanlığı duygularını tahrik edip azdıracak, kıskandıracak bir şekilde harcayamazlar. Bu nedenle kazanmada olduğu gibi harcamada da meşruiyet çizgisinden ayrılmamaları gerekir. Allah Resulü de birçok hadisinde insanın mal ve servet karşısındaki durumunu ortaya koymuştur. Yararlı işler yapan müminin elindeki temiz servetin ne güzel bir mal olduğunu bildiren hadisiyle, helal kazanca ve dürüst insanlara dikkat çekerken başka hadislerinde de, "Ademoğlu benim malım benim malım" der. "Senin yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden veya tasadduk edip devam ettirdiğinden başka malın var mıdır?" Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır buyurarak, kişinin elindeki malın bir emanet olduğu hatırlatılmış ve gerçek sermayesinin ahiret için yapılan yatırım olduğuna dikkat çekilmiştir. Mal ve servetle ilgili bu gibi ayet, hadis ve tespitler, İslam'ın servetin ve zenginliğin karşısında olduğu anlamına gelmez. Meşru yoldan kazanılan, zekatı verilen ve başkalarını sömürme, küçümseme, gurur ve kibir amacıyla kullanılmayan servetlerin, iyi mal iyi kişilerin elinde ne güzeldir hadisinin kapsamına girdiğinde şüphe yoktur. Diğer yandan, mal mülk edinirken ve bunu idare ederken, bu meşguliyetin mal sahibini Yüce Allah'a ibadet ve itaatten alıkoymaması da gerekir.
İnsanoğlunun aslında sahip olduğu yegâne

yani varlık davranışlarıdır. Yani ahirete göçerken beraberinde götürdüğü amelleridir. Şu dünya hayatında sahip olduğu her bir nesne ve canı kendisinde birer emanettir. Eğer emaneti yer yerinde kullanır, varlıkta şükretmesini ve yoklukta sabretmesini bilirse, erdemli kullar sınıfına erişebilir. Dolayısıyla zenginlik ve fakirlik durumunda, insanoğlunun sergilediği davranış, kendisini Allah katında değerli kılacak ve yüceltecektir. Sevgili Peygamberimiz, şüphesiz Allah Teala, sizin yüzlerinize ve mal mülkünüze değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurarak, fertlerin sahip olduğu imkanların sadece birer imtihan vesilesi olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca Peygamberimizin kalbine işaret ederek 3 defa, ''Takva işte buradadır.'' buyurması, insanın gerçek değerinin zengin ve fakir oluşuyla değil, ihlaslı bir kalbe sahip oluşuyla gerçekleşeceğini göstermektedir. Ayrıca o, zenginlik mal çokluğuyla değil, göz tokluğu ve gönül zenginliğiyledir buyurarak, kişinin elindeki servetle cimrilik yapmamasına işarette bulunmuş, minberde sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada, üstteki veren el, alttaki alan elden hayırlıdır buyurmuştur. Böylece her ne konumda olursak olalım, veren, paylaşan olmamız öğütlenmiş bulunmaktadır. İslam dini fakirlik probleminin çözümü için çalışmayı emretmenin ötesinde, zenginlerin yoksul yakınlarını himaye etmelerini, zekat ve vergilerini tam olarak ödemelerini, üretimi artırıp yeni iş sahaları oluşturmalarını, devletin sahip olduğu kaynakların doğru yerlerde ve şekillerde harcanmasını öğütlemiştir. Fakirlik içinde sıkıntı çeken insanlarla ilgili olarak da Hazreti Peygamber, kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse, hemen dilenmeye kalkarsa, onun fakirliğinin önüne geçilmez. Kim de fakirlik gelir, o da bunu Allah'a açarsa, Allah ona er veya geç rızkıyla yardım eder buyurarak, kişinin yoksulluk nedeniyle hemen insanlara el açarak izzet-i nefsini zedelememesini, her şeyi lütfeden Allah'tan isteyeceği şeyi istemesi gerektiğini ve fakirleşmenin de zenginleşmenin de Allah'ın bir imtihanı olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini bildirmiştir.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî, Medine'nin yerlisi değildi. Ve Peygamber Efendimiz'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Bu amaçla doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vâbisâ kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa.

0: olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vabisa'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Yaklaş ey Vabisa," dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vabisa, henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu: "Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin?" "Evet," dedi Vabisa. Elleriyle Vabisa'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendine danış ey Vabisa. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir," buyurdu.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ."
1: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da İnsanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının." Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir: "Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır." Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir. Kırk hadiste iman.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti: "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kâhinlere gidiyor. Ne dersiniz?" Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, "Sen gitme," dedi. Muaviye tekrar sordu: "Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz?" Resul-i Ekrem ise, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın."

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım! Ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım! Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin. Hadi bakalım kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım. Ne oluyor?
2: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
1: Oh, çok şükür rüyaymış.
0: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
3: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
1: Resulullah yok mu abla?
3: Hayır, burada değil. Ne oldu sana, nedir bu telaşın?
1: Bir rüya gördüm abla.
3: Hayır olsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah, seni dinliyorum.
1: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
3: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
1: Evet, korktum açıkçası.
3: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
1: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
3: Allah korusun.
1: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
3: Sonra?
1: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
3: Aman ya Rabbi.
1: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsan da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
3: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
1: Allah senden razı olsun ablacığım.
3: Senden de kardeşim.
0: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini, hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
3: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
0: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, evet o şekilde olmuş.
0: Hazreti Peygamber Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
3: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın, o da mutlu olsun.
0: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
4: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
3: Hoş bulduk Abdullah.
4: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
3: Anlattım. Çok mu korktun sen yoksa?
4: Biraz.
3: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
4: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
3: Evet biraz.
4: Ne dedi peki Resulullah?
3: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
4: Evet onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
3: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
4: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
3: Ve sana hayır dualarda bulundu.
4: Oh çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
3: Amin.
4: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
3: Allah senden de razı olsun Abdullah.
4: Amin.
3: Abdullah.
4: Buyur ablacığım.
3: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
4: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
0: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İyyâkum ve zann, fe inne zanne ekzebul hadîf, ve lâ tahassasû, ve lâ tecessasû, ve lâ tenâfesû, ve lâ tahâsedû, ve lâ tebâgadû, ve lâ tedâberû, ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ.
2: Zandan uzak durun. Zira zan, sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler. Her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslümanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasında ise hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mümin, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı

prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur. Mü'min daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
1: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
2: İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları istedi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı.
3: Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
4: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
3: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
4: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
3: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
4: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
3: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
5: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk.
6: Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
2: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: "Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır."
0: 154. bölüm.
2: Peygamberimiz hac yapmak üzere ashabıyla beraber Mekke'ye doğru ilerliyordu. Ravha denilen yere gelince bir yolcu grubuyla karşılaştılar. Peygamberimiz onlara "Siz kimsiniz?" diye sordu.
7: "Biz Müslümanlarız. Peygamberimizin hac edeceğini duyduk. Ona katılmak üzere yola çıktık. Sizler kimlersiniz? Nereden gelir, nereye gidersiniz?"
2: Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi.
8: "Demek Resulullah burada.
9: Bakın, işte burada. Allah'ın elçisini gördünüz mü?
10: Bakın bakın, işte burada.
9: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
11: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun."
2: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Bir kadın küçük çocuğunu yukarıya kaldırarak bir soru sordu.
12: "Ey Allah'ın elçisi, bunun içinde hac var mıdır?"
2: Peygamberimiz "Evet, sana da ecir vardır." dedi. Ezrak Vadisi'ne yaklaşıldığında Peygamberimiz bu vadinin adını sordu.
13: "Ya Resulallah, bu Ezrak Vadisi'dir."
2: Peygamberimiz Musa'nın şehadet parmaklarını kulağına koyup gür sesiyle izzet ve celal sahibi Allah'a telbiye getirerek şu yokuştan inişini görür gibiyim dedi. Derken bir yokuşa geldiler. Bu yokuşun adını sorduğunda ashabı şöyle cevap verdi.
13: "Herşah yokuşu ya Resulallah."
2: Bu sefer de Peygamberimiz Yunus peygamberin yuları liften olan kızıl bir devenin üzerinde sırtında yünden bir aba olduğu halde buradan telbiye getirerek geçtiğini görür gibiyim dedi. Peygamberimiz yeri geldikçe yüzyıllar öncesinden bu mübarek toprakları ziyaret eden peygamberlerin ve müminlerin hallerini anlatıyordu. Yolculuk bu şekilde devam etti. Nihayet Mekke görünmüştü.
7: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık. Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
2: Resulullah Mekke'nin yukarı tarafından şehre girdi.
5: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
11: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
13: Ey Müslümanlar, Peygamberimizin dediklerini size iletiyorum, dinleyin. O şöyle diyor: sizden kurbanlık getirenler İhramlarını muhafaza etsinler. Bu kimselere haccı eda edinceye kadar ihramlının yapması yasak olan hiçbir şey helal olmaz. Kurbanlık getiremeyenlerse Beyt-i Tavaf Safa ile Merve arasında say etsin. Saçını kısaltıp ihramından çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için tekrar ihrama girip telbiye etsin. Mina'da kesecek kurban bulamayanlar hac niyetiyle ihrama girdikten sonra hac sırasında 3 gün, memleketine döndüğü zaman da 7 gün olmak üzere toplam 10 gün oruç tutsun.
2: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır. Ashabı peygamberimizin neler yapacağını dikkatle takip ediyordu.
6: Peygamberimiz ridasının bir ucunu sağ kol

0: işareti yap. Kelime-i tevhid oku, tekbir getir, geç. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 turunu koşar gibi, 4 şaftını ise yürüyerek yaptı. Rükn-ü Yemani ile Hacerül Esved arasında şu duayı okudu. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Müminler de onun yaptıklarının aynısını yapıyorlardı. Peygamberimiz Kabe etrafında 7 turluk tavafını tamamladıktan sonra İbrahim makamına gelerek İbrahim'in makamını namazgah edinin ayetini okudu. Makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı. Orada kıldığı 2 rekat namazda İhlas ile Kafirun surelerini okudu. Sonra dönerek Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa tepesine çıktı. Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Safa tepesinin üzerine çıkıp Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü ve şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu muzaffer kıldı. Tek başına birleşik düşman ordularını bozguna uğrattı. Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Peygamberimiz sonra Merve'ye doğru yürüdü. Safa ile Merve arasındaki vadinin ortasına indiği zaman yürümesini hızlandırdı. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve tepesinde de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerine son çıkışında, "Eğer bu hac işini yeniden yapmış olsaydım kurban getirmez, hacla birlikte ben de umre yapardım. Şimdi sizden yanında kurbanı olmayanlar derhal ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin," buyurdu. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Cuşum ayağa kalkarak şöyle sordu.
1: "Ya Resulallah, bu durum bizim bu senemize mi mahsus yoksa ilelebet devam edecek mi?"
0: Resulullah parmaklarını birbirine kenetleyerek 3 defa, "Umre hacca dahil olmuştur. Hayır, ebedi olarak devam edecektir," dedi. Peygamberimiz bu tavaf ve sayinden sonra ihramdan çıkmadı. Haccını bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihram yasaklarından olan hiçbir şeyi yapmadı. Kurbanlarını getiren kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar. Yani hac vazifelerini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadılar. Peygamberimiz hacca niyet ederek Mekke'nin üst tarafındaki Hacun mevkiinde konakladı. Yaptığı tavaftan sonra artık Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Ashabına beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında say etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emretti. Peygamberin bu emri beraberinde kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Peygamberimizin dostlarından Sa'd bin Ebi Vakkas ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yol halinin verdiği yorgunlukla artan hastalığının sonunun ölüm olduğunu düşünmeye başlamıştı. Resulullah onu ziyarete gittiğinde vasiyetiyle ilgili bazı şeyler sormak istedi.
2: "Ey Allah'ın Resulü, benim çok malım var. Kızımdan başka da varisim yok. Malımın 1/3'ünü hayra vasiyet etsem uygun olur mu?"
0: Peygamberimiz bu miktarı çok bularak hayır dedi.
2: "Peki yarısını vasiyet etsem, yarısı kızıma kalsa?"
0: Peygamberimiz buna da hayır dedi.
2: "1/3'ünü versem?"
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti ve şöyle dedi. "1/3 bile çok ama tamam. Ey Sa'd, varislerini zengin bırakman, onları insanlara muhtaç olacak şekilde fakir bırakmandan hayırlıdır. Ey Sa'd, sen Allah rızası için harcadığın nafakanın ecrine kesinlikle nail olursun. Hatta hanımın ağzına verdiğin bir lokmanın bile."
2: Ya Resulallah.

0: Siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geriye mi kalacağım?
1: Peygamber Efendimiz, hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki senden bir takım kavimler faydalanacak, bir takımları da mahrum kalacak, dedi. Ve ya Rabbi, ashabımın Mekke'den Medine'ye dönüşünü tamamla diyerek dua etti. Bu esnada peygamberimizin hatırına yakın zamanda kaybettikleri Sa'd bin Havle gelmişti. Onun ölümüne olan üzüntüsünü belirttikten sonra hekimlik yapan Haris bin Kelede'ye Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tedavi etmesini söyledi. Bir müddet sonra Sa'd bin Ebi Vakkas iyileşti. Peygamberimiz Mekke civarında ikamet ettiği günlerde Ebtah denilen yerde çadırını kurdurdu ve orada konakladı. Bu süre içinde namazları seferi olarak kıldı. Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmü Hani'nin evlerinde kalması yönündeki davetini kabul etmeyip ashabı gibi çadırda kalmayı tercih etti. Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya doğru hareket etti ve herkes yeniden hacca niyetlendi. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları kılındı.
2: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
3: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
2: Kendisi ne zaman gelir acaba?
3: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
2: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
3: Nereden nereye?
2: Allah'a hamdolsun.
3: Hava da çok sıcak. Peygamberimiz için bir gölgelik yapsaydık iyi olurdu.
2: Nemira'da bir çadır kuruyorlar onun için.
3: Öyle mi? İyi o zaman.
2: Ufukta bir karaltı var.
3: Peygamber Efendimiz mi acaba?
2: Sanki o. Gel gidip bakalım.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır.

0: Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
3: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel hasene temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen.
2: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
3: Kırk hadiste iyilik.
5: Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma üzümünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu: "Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez." Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden "bu hurma ağacıdır" demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "bu hurma ağacıdır" buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e "babacığım, aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer "peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim" dedi. Abdullah da "senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim" cevabını verdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı.

hac edin dedi. Ashabtan biri, ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi. Ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Aile, toplumun yapı taşı. Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimseler, Hazreti Peygamber'in eşlerine giderek onun yalnız başınayken yaptığı ibadetleri sordular. Kendi ibadetlerini az görerek birisi kadınlarla evlenmeyeceğim, birisi et yemeyeceğim, birisi de yatakta uyumayacağım dedi. Onların bu sözleri kendisine bildirilince Resulullah önce Allah'a hamd edip onun yüceliğini dile getirdikten sonra şöyle buyurdu. Bazılarına ne oluyor da bu sözleri söylüyorlar? Halbuki ben namaz kıldığım gibi uyurum da, oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Esved bin Yezid anlatıyor. Ayşe'ye Hazreti Peygamber evinde ne yapardı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca namaz için dışarı çıkardı. Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz, çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Huzeyfe tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsan ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusuyla sınanır. Oruç, namaz, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma, işte bu sınanma esnasındaki kusurlarına kefaret olur. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu
1: kamu
0: çağrı.
1: Spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu Spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَل۪يمٌ حَي۪يٌ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرِ
1: Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter, hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş, mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları, hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz, başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesini emredip, sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak, özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili Peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın, günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Dört özellik vardır ki, bunlar sende varsa, dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

0: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ya bir takım kimseler cuma namazlarını terk etmekten vazgeçerler, ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık gafillerden olurlar.
1: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir.

Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen

para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir

Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup, Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.''

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 562 no'lu hadis. وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işitmiş. مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ Cimri kimse ile infak eden kimsenin, yani cömert kimsenin misali şöyledir. Bir benzetme yapacak Allah'ın Resulü. Bu onun eğitim ve öğretim metotlarından bir tanesi. İnsanların kolayca anlamasını sağlamak adına hayatın içerisinden örnekler veriyor. Dedi ki, كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ İki adam gibi mesela. عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَد۪يدٍ Bu ikisinin üzerinde böyle cübbeler var. Boydan giyilmiş ama bunlar demirden kıyafetler. Zırh gibi yani. Ve bu kıyafetler مِنْ ثُدَيِّهِمَا اِلَى تَرَاقِيهِمَا Böyle göğüslerinden ta boğazlarına kadar uzanan bir kıyafet. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ

İnfak edene gelince, yani cömert olan kimse, فَلَا يُنْفِقْ اِلَّا سَبَغَتْ. O infak ettikçe, yani Allah yolunda, bu zırh genişlemeye başlar. اَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ. Ve böyle uzamaya başlar, kişinin bedeni üzerinde ilerler ilerler, parmaklarını örtecek, ayaklarının üzerine yayılacak kadar, yani yukarıda sadece göğsünden boğazına kadar bir demirden kıyafet iken, kişi infak ettikçe bu kıyafet genişliyor, uzuyor, uzuyor, ellerinin parmak uçlarına ve ayaklarının topuklarına kadar çoğalıyor. Hatta daha da uzuyor, yeri silmeye başlıyor. Yerde sürünmeye başlıyor. Kişiyi bu bedenindeki kıyafet sarıyor ve bollaşıp rahatlatıyor aynı zamanda. Bu anlatımda şu var: İlk başlarda bu daracık olan, sıkıcı olan ve sadece göğsüyle boğazı arasında kalan bu demirden kıyafeti insan harcadıkça Allah yolunda büyütebilmesi, genişletebilmesi demek, muhtemelen alışkanlıklarımızla alakalı ve Allah yolunda harcama zorluğumuzla alakalı olan sürecin nasıl Cenab-ı Hak tarafından kolaylaştırıldığına işaret olabilir. Kişi infak ettikçe eli kolaylar, rahatlar ve aynı zamanda da malı çoğalır. İlk başta bunu yapmak çok zor görünebilir. Allah yolunda infak etmek, ilk başta başarılması güç bir eşik olarak, bir bariyer olarak önünde durabilir. Hem zaten az diye düşünebilir ve onu zaten sıkmaktadır. Ama harcamaya başlayınca işler değişir. Hem verme zorluğu azalır, verirken kişi daha az zorlanır, hem de diğer yandan malı çoğaldığı için rahatlar. Teşbih tamamen kıyafet üzerinden gelen bir teşbih. Dar, sıkı bir demir kıyafetin infak ettikçe genişleyip uzayıp kişiyi bedeninde tamamen sarıp ve genişlediği için rahatlatması. Belli ki Allah'ın Resulü demek istiyor ki ilk baştaki o zorluğa bakmayın. Malınızın azlığına da bakmayın. Siz infak edin, bakın işler nasıl değişecek. Hem Allah yolunda harcamak daha az zor olacak, yahut bir yerden sonra kolaylaşıp zevkli hale gelecek, hem de malınız azlıktan çokluğa doğru ilerleyecek. Bu Allah'ın sünneti. Gelelim diğerine. وَاَمَّا الْبَخِيلُ. Cimri olan ise, o da aynı yerden başlıyor. Onun da kıyafetinin üzerindeki ilk hali daracık ve göğüs kısmından boğazına kadar geldiği şekliyledir. Ama o harcamaya yanaşmadı. فَلَا يُرِيدُ اَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا. Cenab-ı Hak önüne infak imkanlarını çıkardıkça o hep infak etmekten geri durdu, kaçındı. اِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا. O infak etmedikçe bu üzerindeki zırhın halkaları iyice iç içe geçtiler. Dolayısıyla adamı daha fazla sıkmaya başladılar. Cenab-ı Hak karşısına başka bir infak imkanı çıkardı. O yine infak etmekten kaçındı. Bu kez üzerindeki zırhın halkaları daha birbirini çekmeye başladı. Hani elbise çeker ya yıkadığınız zaman. Elbisedeki, yani kumaşın içerisindeki dokudaki düğümler birbirine yaklaşarak kıyafeti daraltırlar. Aynı şey zırhta olur. Zırhtaki o halkalar daralırsa zırh daha bir darlaşmış olur. Resulullah kişinin infaktan geri durdukça kıyafetinin, o demirden zırhlı kıyafetin onu daha da zorlayacağını söyledi. Yorumuna gelirsek, yani infak edersen infak gitgide kolaylaşır ama infak etmekten kaçınırsan infak etmek gitgide zorlaşır. Asla göze alamazsın malından, şu kadarcığını bile Allah yolunda harcamayı. İyice iyice geri durursan bir lirayı bile Cenab-ı Hakk'ın uğrunda vermek senin gözünde büyümeye başlar. Eli sıkı hale gelirsin, cebinden parayı çıkarıp birine vermek dağları yerinden oynatmaktan bile daha zorlaşmaya başlar. Öte yandan malın da çoğalmaz, artmaz, iyice bereketsizleşir ve değersizleşir.

0: hakikaten onun o esnada hissettiği duygu boyutuyla böyledir. Dolayısıyla malından bir kuruşu bile kaybetmeye, gözden çıkarmaya yanaşmaz. İnfak eden gitgide rahatlarken, infak etmeyen gitgide zorlanır. Ve bu alışkanlığı sadece Allah yolunda miskinlere, fakirlere, yetimlere karşı cimrilik olarak değil, zamanla sevdiklerine karşı da aynı şekilde olmaya başlar. Çocuklarına karşı da aynı şekilde olmaya başlar. Ve oradan da daha daha ilerler ve kendisine karşı da aynı cimriliği sergilemeye başlar. Kendisine bile infak edemez. Giyiminden, yemesinden, içmesinden kısmaya başlar. Çünkü hissettiği sıkılık onu bu denli zorlar. O yüzden Resulullah buyurdu ki böyle kimsenin akıbeti o elbisenin içerisinde sıkışıp kalmaktır. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ. O hareket etmeye çalışır onun içerisinde ama artık onu öyle bir sıkar ki ona bir genişlik bırakmaz. Çünkü o demirden zırhlı kıyafetin genişlemesinin yolu Allah yolunda harcamaktan geçer. Allah yolunda harcamaya yanaşmayanları Cenab-ı Hak kendi hayatlarında da ve kendi sevdikleri arasında da böyle bir cimriliğe mahkum eder. Yani elindeki maldan onun kendisinin bile yararlanmasına fırsat vermez. Dev servet bile biriktirmiş olsa bizatihi en yakınındaki insanlar tarafından sevilmez. Çünkü bunu onlara harcayıp gönüllerini alacak kadar dahi bir genişliği kalmamıştır artık. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış hem İmam Müslim sahihini almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Yani sahih hadislerin birinci dereceden sahih olan hali. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
3: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet

0: ve gönül zenginliği isterim.
1: Zeyd bin Halid'in anlattığına göre bir adam sevgili peygamberimize gelir ve ona altın veya gümüş para bulduğunda ne yapması gerektiğini sorar. Allah Resulü, keseyi veya bağını kapalı tut. Sonra onu bir sene ilan et. Şayet sahibini bulamazsan onu harcayabilirsin. Ancak günün birinde sahibi çıkacak olursa ona ödersin cevabını verir. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın elçisi, peki kayıp bir koyun bulduğumuzda ne yapalım diye sorunca, sevgili peygamberimiz, onu al ve ona sahip çık. Sahibini bulamazsan o ya senin ya din kardeşinin yahut kurdundur buyurur. Adam, ey Allah'ın Resulü, kaybolmuş develer hakkında ne dersin deyince, Peygamber Efendimiz kızdığını belli ederek, onlardan sana ne? Onların sağlam tabanları ve bedenlerinde depolanmış suyu vardır. Sahipleri onları buluncaya kadar kendi başlarına sularını içerler, otlayarak karınlarını doyurabilirler buyurur.

İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

0: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sadakayı cariye, vakıf medeniyeti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse bundan müstesnadır. Sadakayı cariye, kesintisiz sadaka, yararlanılan ilim, bilgi, hikmet ve dua eden hayırlı evlat. Bu hadisi şerife göre dünya hayatını anlamlı kılan değerler listesinin başında sadakayı cariye, faydalı bilgi ve hayırlı evlat yer alır. Ayrıca bu değerler amel defterini açık tutan ve ölüm sonrası kabir berzah hayatını aydınlatan muazzam bir mirastır. Hadis metninde geçen sadakayı cariye, kesintisiz iyilik ve güzellik, cami, mescit, mektep, kütüphane, ticari hedefi olmayan kitap basım ve dağıtımı, yol, köprü, çeşme, sulama kanalı, misafirhane, öğrenci yurdu, aç bir ilaç olanlar için aşevi ve hastane gibi hizmet ve faaliyet alanları demektir. Sevap için hibe olunan maldır diye tarif edilen sadaka, insanın kendi inanç ve değerlerine sadakatini gösteren, ruh dünyasını karartan ve onun temiz fıtratını kirleten dünyevi seküler yönelişe karşı bir faaliyet demektir. Yoksulların geçim sıkıntısını hafifletmek için infak ve fedakarlıkta bulunmak, ahlaki ve vicdani görev ve sorumluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Düşman eline düşmüş esiri, zorda kalmış Müslümanı kurtarın. Aç kimseyi doyurun, hastayı ziyaret edin." buyurur. İslam dini, açları doyurmayı, çıplakları giydirmeyi, yokluk içinde kıvrananların her çeşit zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı, ümmetin zenginlerine yerine getirilmesi gerekli bir vazife olarak yükler. Bu yüzden zaruri ihtiyaçları karşılanmadığı için kötülüğe itilen, suçlu duruma düşen veya hayatı tehlikeye girenlerden özellikle onları sorumlu tutar. Bu sayede toplumun fertleri arasında sosyal yardımlaşma duygusu gelişir ve kurumlaşır. İslam coğrafyasında görülen vakıf medeniyeti bunun en canlı, en etkili ve en kalıcı örneğini oluşturur. Esasen bu medeniyetin inşa ve idamesinde zenginlerin yanı sıra dar gelirlilerin de maddi manevi payı olduğu görülür. Nitekim Resul-i Ekrem, "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka daha faziletlidir?" sualine şu cevabı verir. "Dar gelirlinin gücünün yettiğidir. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden başla." Maddi manevi sürekli getirisi olan ve devamlı sevap kazandıran bir kurum olarak sadaka-i cariye, ilk Müslümanları ve onların yolunda olanları iyilik ve güzelliklere, kesintisiz hayır ve hasenata özendirmişti. Hazreti Ömer, başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize sadaka vermemizi emretmişti. İmkanımın olduğu bir zamana denk düşmüştü. Ben, şayet bir gün Ebu Bekir'i geçeceksem, bugün geçebilirim diyerek malımın yarısını getirdim. Bunun üzerine Resulullah bana, aile efradına neyi bıraktın dedi, ben bir o kadar dedim. Ebu Bekir ise yanında bulunan malın hepsini getirdi. Bunun üzerine Resulullah, ey Ebu Bekir, aile efradına neyi bıraktın dedi. O, Allah ve Resulünü onlara bıraktım dedi. Bunun üzerine ben, artık seninle ben hiçbir zaman yarışamam ve seni geçemem dedim. İslam ahlak düzeninin temelinde Allah'ın emrine saygı, yaratıklarına şefkat prensibi vardır. İşte tarih boyunca vakıf medeniyetinin diri kalmasının esprisi bu şuur ve heyecan halinde aranmalıdır. Asr-ı saadette hayat bulmakla beraber Hulefai Raşidin, Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular zamanında önemli gelişmeler gösteren vakıf medeniyeti, Osmanlı Devleti'nin Devlet-i Aliye mertebesine yükselten saiklerinden biridir. Zira o güzel zamanlarda dul kadınlar ve kimsesizler için bakım evleri kuran, öksüz çocuklara süt anne arayan, fakir kızlar için çeyiz hazırlayan, kış aylarında kuşları, hayvanları besleyen ve tedavi eden vakıf müesseseleri mevcuttu. Bu vakıf medeniyetinin sadakayı cariye bilinci sayesinde ortaya çıktığı ve fani dünyayı ebedi saadete dönüştürdüğü bir gerçektir. Dini, insani ve içtimai

Ay hizmet ve faaliyetleri yürüten vakıflar, dernekler ve gönüllü kuruluşlar, milletin, ümmetin emek ve sermayesini israf etmemelidir. Bu müesseseler namına tasarrufta bulunan sorumlu şahısların bilhassa dikkatli harcama yapmaları gerekir. En azından onlar kendilerinin özel mülkiyetlerinde olan servetlerini harcama esnasında gösterdikleri titizliği göstermek mecburiyetindedirler. Zira ecdadımızdan bize tevarüs eden vakıflar birer emanet olup sorumluluk isteyen müesseselerdir. Bu itibarla yürütülen hizmet ve faaliyetlerde ihlas, samimiyet ve Allah rızası gözetilmelidir. Kamu vicdanını rahatsız eden, onları üzen ve hayal kırıklığına uğratan herhangi bir gelişmenin yaşanması, vakıf temsilcileri ve sorumluları için ciddi bir zafiyet oluşturur. Bundan da hayır müesseseleri yara alır ve itibar kaybına uğrar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes, dokunulmazsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 23 yıl boyunca İman, ibadet ve ahlakla ilgili prensipleri çevresindeki insanlara öğretti ve yaşayarak örnek oldu. Vefatından kısa bir süre önce gittiği hacda veda hutbesi konuşmasını yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği konuşmasında altını çizdiği konulardan biri de can ve mal dokunulmazlığıydı. Allah Resulü, insan canının da hac yapılan bölge ve ay gibi değerli ve dokunulmaz olduğunu ashabına hatırlatmıştı. Günümüzde insan hakları olarak ifade edilen, insanın doğuştan sahip olduğu temel haklar, Rabbimiz tarafından belirlenmiş ve Peygamberimiz tarafından hayata geçirilmişti. O, savaş anında bile çocukların hayatının korunmasına tembih etmişti. Efendimiz, hasta olan Yahudi bir çocuğun ziyaretine gitmiş, onu İslam'a davet etmiş ve Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun vahyi insanlara ulaştırma metodunda zorlama yoktu. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus Suresi 99. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, önünden Yahudi bir kişinin cenazesi geçerken ayağa kalkış sebebini, o insan değil mi sözleriyle açıklayıp, insanın ölüsünün de değerli olduğuna dikkat çekmişti. Peygamberimizden duyduğu her sözü uygulamayı hayat prensibi edinen Hazreti Ömer, halifelik döneminde Basra'ya vali olarak atadığı Ebu Musa'ya gönderdiği talimatta şu hatırlatmaları yapmıştı. Huzurunda, davranışında ve hükmünde insanları eşit tut ki, güçlü olan zulüm yapabilmeyi ummasın, zayıf da adaletinden ümidini kesmesin. İslam, insanlara mal edinme hakkı tanımış, malın korunmasını temel ilkeleri arasında belirtmiş ve hırsızlığı yasaklamıştır. İslam dini, özel hayatın dokunulmazlığına büyük önem vermiştir. Evlere izinsiz girilmemesi, insanlara ait özel hayatın ve bilgilerin araştırılmaması istenmiştir. Bir kimse, mümin kardeşinin izni olmaksızın gizli yazısını okursa, günah işlemiş olur.
0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
3: Kamu spotu.
4: 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Çok kazansı yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Aklımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Kamu spotu.
10: Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen "Tamam ya Resulallah!" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadre'de "Sen de kalk, kalan borcunu öde!" dedi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz.''

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır, ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir adam yanındaki çocukla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı merhametlisin değil mi diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona karşı senden çok daha merhametlidir. O, merhametlilerin en merhametlisidir buyurdu.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir hatırasını şöyle aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Yemen'e hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Senin niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan ganimetten hiçbir şey alma. Çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada böyle bir hainlik yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. İşte seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyin de mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır? Ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş? Kime ne? Onun derdi belli. Ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? aç olanın halinden aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.
2: Batan bir diken kadar bile olsa, Müslümanın başına gelen her musibet, günahlarına kefaret olur. Allah Resulü, bir gün ashabıyla sohbet ederken, elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, bunu en iyi Allah ve Resulü bilir deyince, Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler, İnsanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse, diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri, insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise, insanın ümit ve hayalleridir. Sevgili Peygamberimiz, bu sembolik anlatımıyla, dünya hayatının insanlar için imtihan yeri olduğunu vurgulamıştır. Müslüman oldukları için pek çok zorluğa katlanmak zorunda kalan ashabını, tüm peygamberlerin ve onlara inananların da benzer zorluklar yaşadıklarını anlatarak teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz, müminlerin karşılaştıkları en küçük zorluğun bile boşa gitmeyeceğini, Allah katında bir mükafatı olacağını müjdelemiştir. Allah, zorluklar karşısında sabreden ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, o, Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır diyerek kendisine sığınan kullarının yanındadır. Musibetler karşısında ümitsizliğe kapılmak, hayata küsmek ve ölümü temenni etmek, Peygamberimizin onaylamadığı bir davranıştır. Musibetle karşılaştığı ilk anda sabır gösterebilmek, mümince bir davranıştır. Nimetlere kavuştuğunda şükretmeyi, başına bir sıkıntı geldiğinde sabretmeyi ahlak haline dönüştüren insanın, yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi daha kolaydır. Hastalığının ve karşılaştığı felaketlerin günahlarına kefaret olacağına inanan bir mümin, rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil bir ekin gibi hayatını sürdürebilir. Sığınacağı güvenli bir limanı olmayan kafirse, esen rüzgarlarla kökünden sökülüp devrilen bir ağaca benzer.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuş: müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Diğer bir hadisinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır buyurmuşlardır. Diğer bir hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, siz bana 6 şey hususunda garanti verin, ben de size cennetin garantisini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size bir şey emanet edildiğinde onu koruyun, iffet ve haysiyetinizi koruyun, gözlerinizi haramdan sakının, ellerinizi kötülüklere uzatmayın buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmez ise dili ile değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbi ile o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin ki bu da iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir diye buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Uhud Savaşı öncesiydi. Daha çok Usayrım lakabıyla bilinen Amr bin Sabit bin Ukayş henüz iman etmemişti. Yüzündeki demir zırhıyla Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, önce harbe katılıp sonra mı Müslüman olsam?" diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce Müslüman ol, sonra harbet," dedi. Bunun üzerine o zat hemen orada Müslüman olup harbe katıldı ve çarpışmada şehit düştü. Bu kişinin şehit olduğu haberini alan Allah Resulü az amel işledi fakat fazlasıyla mükafatlandırıldı buyurdu.
4: Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye

0: en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili Peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve

müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır buyurdu.

Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a Peygamber'e itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu

yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım! Ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım! Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin.
2: Hadi bakalım, kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım.
1: Ne oluyor?
2: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
1: Oh, çok şükür rüyaymış.
0: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
3: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
1: Resulullah yok mu abla?
3: Hayır, burada değil. Ne oldu sana? Nedir bu telaşın?
1: Bir rüya gördüm abla.
3: Hayır olsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah. Seni dinliyorum.
1: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
3: Seni

0: korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
1: Evet, korktum açıkçası.
0: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
1: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
0: Allah korusun.
1: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
0: Sonra?
1: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
0: Aman ya Rabbi.
1: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsam da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
0: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
1: Allah senden razı olsun ablacığım.
0: Senden de kardeşim.
2: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
0: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
2: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
0: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, evet o şekilde olmuş.
2: Hazreti Peygamber Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra, Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
0: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın. O da mutlu olsun.
2: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
1: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
0: Hoş bulduk Abdullah.
1: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
0: Anlattım anlattım. Çok mu korktun sen yoksa?
1: Biraz.
0: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
1: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
0: Evet biraz.
1: Ne dedi peki Resulullah?
0: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
1: Evet onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
0: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
1: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
0: Ve sana hayır dualarda bulundu.
1: Oh çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
0: Amin.
1: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
0: Allah senden de razı olsun Abdullah.
1: Amin.
0: Abdullah.
1: Buyur ablacığım.
0: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
1: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
2: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

Berat Kandili olarak bildiğimiz gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu Allah Resulü'nün şu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecr oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu bağışlayayım? Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım? Belaya düçar olan yok mu ona afiyet vereyim? Şöyle olan yok mu böyle olan yok mu buyurur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana indehu ta'amu ithnayn falyadhhab bi thalith ve in arba' fa khamis ev salis.
0: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında, hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin, hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında, yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O, bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram, cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü, imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları, misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek, o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak, misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde, misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Naam, innama nisa'u şakâikur rical.
1: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin, bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin dünya mutluluğu yanında kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının, saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.
2: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensar'dan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş,

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.''

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Baki-ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu. Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.

Hazreti Peygamber'in Yemek Adabı 2. Bölüm. Peygamber Efendimizin de sevmediği için yemediği bir takım yiyecekler vardı. Bu yiyecekler daha çok Resulullah'ın kendi yöresinde pek bilinmeyen ve dolayısıyla alışık olmadığı yiyeceklerdir. Bu yiyecekleri sevmemesi, öncelikle onun bireysel tercihi olmakla birlikte aynı zamanda içinde yaşadığı kültürün mutfak zevkiyle de yakından ilgilidir. Nitekim Peygamber Efendimizin eşlerinden Meymune validemizin evinde yaşanan şu hadise, Efendimizin kendi bölgesinde bulunmayan bir yiyeceğe karşı tavrını bize açık bir şekilde göstermektedir. Allah'ın kılıcı lakabıyla anılan Halid bin Velid ve Abdullah bin Abbas, Peygamber Efendimizle birlikte Meymune validemizin yanına gitmişlerdi. Aynı zamanda Halid bin Velid ve Abdullah bin Abbas'ın teyzesi olan Meymune validemiz, hemen sonra ikram edilmek üzere yiyecek bir şeyler hazırladı. Efendimiz önüne gelen yiyeceğe tam uzanmıştı ki, orada bulunan bir kadın bu yiyeceğin ne olduğunu Efendimiz'e söyledi. Nitekim Efendimiz'e bir yiyecek ikram edildiğinde öncelikle bu yiyeceğin ne olduğu konusunda bilgi verilirdi. Meymune validemizin Peygamber Efendimiz'e ikram ettiği yiyecek, Meymune'nin kız kardeşi Hüfeyde'nin Necid'den getirdiği kebap yapılmış kelerden bir tür kertenkeleden oluşuyordu. Keler eti olduğu söylenince Peygamberimiz hemen yemekten elini çekti. Bunun üzerine Halid bin Velid, "Bu haram mıdır ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah, "Hayır, fakat bizim oralarda bulunmaz. Bundan dolayı ben ondan hoşlanmıyorum. Siz yiyin." buyurdu. Efendimizin bu sözleri üzerine Halid bin Velid kendi önüne çekip yemeye başladı. Bu esnada da Peygamber Efendimiz onu seyrediyordu. Orada bulunan diğer kimseler de bundan yedi. Fakat Meymune validemiz, "Ben ancak Resulullah'ın yediği yiyeceklerden yerim." diyerek ondan yemedi. Hazreti Peygamber'in bu hayvanın etini yememesi, onun böyle bir eti hiç tatmamış olması, ona karşı herhangi bir istek duymaması gibi tamamen kendi damak zevkiyle, midesi ve iştahıyla ilgili bir durumdur. Kendi yememesine rağmen oradakilere müsaade etmesi, kesin olarak yenilmesinin mübah olduğunu ve bunun insanların zevklerine bırakıldığını ortaya koymaktadır. Nitekim Efendimizin başka bir rivayette, "Ben keleri yemem fakat haramda kılmam." buyurması da bunu göstermektedir. Diğer taraftan Meymune validemizin tavrı ise böyle bir yemeği beğenip beğenmemekten ziyade Hazreti Peygamberle aynı doğrultuda hareket etmiş olmayı arzulamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Resul-i Ekrem'in bu hayvanın etini yememesinin tamamen kişisel bir seçim olduğunu anlayan sahabiler arasında bu hayvanın etini sevenlerin yanında sevmeyenler de bulunmaktaydı. Neyin yenilip neyin yenilmeyeceğinin tespitine ilişkin temel esasları dini hükümler belirlerken, yiyecekler arasına tercih yapılmasında kültürel ve bireysel tercihler ön plana çıkmaktadır. Peygamber Efendimizin koyunun kol kısmını sevdiği, kabak yemekten hoşlandığı, buna karşın çekirge yemekten hoşlanmadığı rivayet edilmektedir. Bu noktada bazı sahabilerin sırf Hazreti Peygamber seviyor diye bazı yiyecekleri yemeleri, bazılarını da sırf o sevmiyor diye terk etmeleri dini bir zorunluluktan değil, Resulullah'a olan sevgi ve bağlılıklarından kaynaklanmaktadır. Nitekim Enes bin Malik'in Hazreti Peygamber sevdiği için kabak yemeğini sevmesi, Ebu Eyyub el-Ensari'nin de Hazreti Peygamber sevmediği için içerisinde sarımsak bulunan yemeği yememesi bu duruma örnek gösterilebilir. Bir gün Hazreti Peygamber'e içinde soğan, sarımsak gibi sebze bulunan bir tabak getirilmiş. Tabaktan hoşlanmadığı bir koku alınca bunun ne olduğunu sormuştu. Bunun üzerine tabakta bulunan sebzelerin neler olduğu kendisine söylendiğinde, yanında bulunan sahabilerden birine işarette bulunarak, "Bu sebzeleri şu zata götürünüz." buyurmuştur. Fakat o sahabi de Hazreti Peygamber yemediği için bunlardan yemek istememiştir. Bunun üzerine Efendimiz, "Sen ye, zira ben senin konuşmadığın kimselerle konuşuyorum." buyurarak, kendisinin farklı kişilerle muhatap olmasından dolayı rahatsız edici olmamak için yemediği veya hoşlanmadığı yiyeceklerinde yenilebileceğini bildirmiştir.

Peygamber Efendimizin yemek konusundaki tutumunda dikkati çeken hususlardan biri de, hangi amaçla olursa olsun bir kimsenin helal olan bir yiyeceği kendisine haram kılma yetkisinin olmadığıdır. Nitekim, ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez ayeti, şehevi arzularından kurtularak daha fazla ibadet etmek amacıyla kendisine et yemeyi yasaklayan bir sahabi hakkında inmiştir. Buna göre daha fazla ibadet etmek için bile olsa, sağlık açısından bir sorun teşkil etmediği sürece Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanma konusunda herhangi bir kısıtlama yoluna gitmek doğru değildir. Bir defasında Resulullah da benzer bir konudan dolayı ilahi uyarıya muhatap olmuştu. Hanımı Zeynep binti Cahş'ın yanında megafir denilen kokulu bir ağaç özünden yapılan bal şerbetini içmiş ve bu yüzden de yanında biraz fazla kalmıştı. Rivayet edilir ki bu durumu kıskanan Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa aralarında anlaşarak Peygamberimizi gördüklerinde "Senden megafir kokusu geliyor" demişler. Hazreti Peygamber de bir daha bal şerbetini içmeyeceğini söylemişti. Bunun üzerine Yüce Allah indirdiği şu ayetle Resulünü uyarmıştı. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine niçin haram ediyorsun? Kutlu Nebi'nin bazı yemekleri daha çok sevdiği ve onlar hakkında övücü ifadeler kullandığı da göze çarpmaktadır. Hazreti Peygamber'in bu tavrı, yemeğin tadı, lezzeti ve besin değeri gibi özellikleri yanında, Allah'ın verdiği her nimetin aslında övgüye ve şükre layık olduğunu göstermeye yöneliktir. Bu anlamda tirit, et yemeği, hurma, sirke gibi yiyecekler Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuştur. Oysa Arap toplumunun yaşadığı coğrafyada bilinmediği için, Hazreti Peygamber'in hiç adından bahsetmediği binlerce yiyecek türü içinde aslında benzer şeyler söylenebilir. Zira Yüce Allah'ın yarattığı her bir meyve, sebze, yiyecek ve içeceğin kendine has güzellikleri olduğunda şüphe yoktur. Yemeğe Allah'ın adını anarak başlayan Hazreti Peygamber, yemekten sonra da şu ifadelerle Allah'a hamd ederdi. Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Şu şekilde dua ettiği de olurdu. Güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar da yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz ey Rabbimiz. Bazen de şöyle dua ediyordu. Oruçlular sizin yanınızda iftar etsinler. İyiler sizin yemeklerinizden yesinler. Melekler de size selam ve dua etsinler. Yine kişinin yemekten sonra söylediğinde günahlarının bağışlanacağını bildirdiği dualardan biri de şu şekildeydi. Beni yediren, ben güç ve kuvvet sarf etmediğim halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun. Görüldüğü gibi bu dualar Allah'a şükür içermektedir. Bu sebeple uzunca dua yapılmasa bile en azından elhamdülillah diyerek verdiği nimetlerden dolayı yüce yaratıcıya şükredip minnettar olmak gerekir. Allah Resulü de bu durumu şöyle bildirmiştir. Kulun yemeğini yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten sonra ona hamd etmesi Allah'ın hoşuna gider.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlası.

Bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca Allah Resulü, "Seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin." diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, "Senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim, sürekli oruç tuttum." deyince Allah Resulü, "Kendine niçin eziyet ettin?" diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay iki gün, sonra üç gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir.

Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam.

0: o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım, ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım. Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin. Hadi bakalım kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım. Ne oluyor?
1: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
0: Oh, çok şükür rüyaymış.
2: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
3: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
0: Resulullah yok mu abla?
3: Hayır, burada değil. Ne oldu sana, nedir bu telaşın?
0: Bir rüya gördüm abla.
3: Hayrolsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah, seni dinliyorum.
0: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
3: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
0: Evet, korktum açıkçası.
3: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
0: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
3: Allah korusun.
0: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
3: Sonra?
0: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
3: Aman ya Rabbim.
0: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsan da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
3: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
0: Allah senden razı olsun ablacığım.
3: Senden de kardeşim.
2: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
3: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
2: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, evet, o şekilde olmuş.
2: Hazreti Peygamber Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra, Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
3: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın. O da mutlu olsun.
2: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
0: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
3: Hoş bulduk Abdullah.
0: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
3: Anlattım anlattım. Çok mu korktun sen yoksa? Hı?
0: Biraz.
3: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
0: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
3: Evet, biraz.
0: Ne dedi peki Resulullah?
3: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
0: Evet, onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
3: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
0: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
3: Ve sana hayır dualarda bulundu.
0: Oh, çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
3: Amin.
0: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
3: Allah senden de razı olsun Abdullah.
0: Amin.
3: Abdullah.
0: Buyur ablacığım.
3: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
0: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
2: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hayru beytin fil muslimin, beytun fihi yetimun yuhsenu ileyh. Ve şerru beytin fil muslimin, beytun fihi yetimun yusa'u ileyh.
1: Müslümanlar için de en hayırlı ev, içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar için de en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir. Yetim olduğu ve Allah Teala'nın lütfuyla çevresinde her zaman onu şefkatle barındıran insanlar bulunduğu Kur'an'da haber verilen sevgili Peygamberimiz, yetimlerle özel olarak ilgilenmiş, haklarının korunması konusunda ashabını sıkça uyarmıştır. Bu uyarılarına Allah Teala'yı şahit tutmuştur. Allah'ım,

0: Ben, yetimin ve kadının, bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Yetimlere güzel muamele edenlerle cennette yan yana olacağı ve üç yetimi nafakalarını üstlenerek yetiştirenlerin ömür boyu ibadet ve cihad etmiş gibi sevap kazanacağı müjdelerini vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda babası şehit olan Beşir'le özel olarak ilgilenmiş, başını okşayarak onu teselli etmiş ve ona kendi ailesinin bir ferdi olma teklifinde bulunmuştur. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır sözleriyle yetimlerin sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Dokunmak, duygu aktarımını sağlayan, karşılıklı olarak kalbi ve ruhu besleyen bir davranıştır. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, kalbinin katılığından şikayet eden kişiye yetimin başını okşama tavsiyesinde bulunmuştur. Allah Resulü, eşi Uhud'da şehit olan Ümmü Seleme ile evlendiğinde onun 4 yetim çocuğuna babalık yapmış, sevgisi ve merhametiyle çocukken kendisine emanet edilen Enes'in tüm yoksunluklarını gidermiştir. Başta 4 halife olmak üzere onu örnek alan arkadaşları da yetimlere sahip çıkma konusunda birbirleriyle yarışmıştır. 3 sahabi Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızını korumaları altına almak istediğinde Hazreti Cafer'in hanımı çocuğun teyzesi olduğu için Peygamberimiz onu tercih etmişti. Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın topluma emaneti olan yetimlerin geçici koruyucu aile tarafından himaye edilmesinin, öz ailesiyle görüşmesi, onlarla duygusal bağının sürdürülmesi ve mahremiyet sınırlarına uyulması şartıyla dinen teşvik edilen bir davranış olduğu yönünde görüş belirtmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa,

o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ''Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım.'' dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ''Ey Müslümanlar, hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor.'' dedi. İşte bu şekilde hakim, peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.''

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa.

Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekâ'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdiler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince, Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Enerrahmanu ve hiyerrahimu şakaktu lehesmen min ismi. Men vasalaha vasaltuh. Ve men kata'aha betettuh.
1: Ben Rahmanım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını verene lütufta bulunurum. Akrabasıyla ilişkisini kesenden ben de rahmetimi keserim. Bir ucu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a uzanan Sıla-i Rahim, son derece kıymetli ve anlamlı olan akrabalık ilişkilerindendir. Rabbimizin merhametine mazhar olmanın yolu, akrabalarla olan ilişkileri sürdürmekten geçmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın akraba ile olan irtibatı kesen kullarından rahmetini esirgeyeceği ikazı bu gerçeğe işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de akrabalarla irtibatı devam ettirmenin Allah'a imanın gereği olduğunu buyururken, onlarla ilişkiyi kesenlerin de cennetten mahrum kalacağını ifade ederek akrabalarla olan ilişkilerin ahiretteki sonucuna dikkatleri çekmektedir. Akraba ilişkilerinin sürdürülmesinin insanın hayatında berekete vesile olacağını ifade eden Peygamber Efendimiz, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabayla irtibatını sürdürsün buyurmaktadır. Allah Resulü bu bereketin akrabaya yapılacak infakta da var olduğunu ifade ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurmaktadır. Bazen akrabalar farklı sebeplerden dolayı irtibatı koparma kararı alabilir. Oysa Peygamber Efendimiz akraba ilişkilerinde en büyük erdemin iyilik yapmayana iyilikte bulunmak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmaktadır. Akrabalık ilişkilerini koruyan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır. Bu erdemli davranışı gösteren kimselere de Allah'ın yardımcı olacağını bildirmiştir. Akrabalarla ilişkileri devam ettirmenin Allah'ın ve Resulünün emirleri arasında yer aldığı bilinciyle hareket etmek, onlardan ilgiyi eksik etmemek gerekir. Aradaki küçük sıkıntılar, ufak anlaşmazlıklar, büyüyüp kangren haline gelmesine izin verilmeden çözülmelidir. Akraba ile ilişkiyi koparmanın ve onlara kötü davranmanın büyük günahlardan olduğu da unutulmamalıdır.
3: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.
1: En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin." dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor." diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam, Peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur." diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım." diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin." uyarısında bulunmuştu.

0: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
1: Geceye katran çağ, acıya hüzzam, ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey keman keş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun, seni görmesin kör.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazk. İhfazillâhe tecidhu tucâhek. Ve izâ sâelte fel tes'elillâh. Ve izâ ista'ante fasta'in billâh. Ve'lem أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
0: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken, üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıkagelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona, "Bana iman hakkında bilgi ver," diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri ile kadere inanmandır. 6 iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mü'min, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mü'min, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader, kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir." buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem. Bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

0: Lem şöyle buyuruyor.
1: Kulu ve şerabu velbesu ve tasaddaku fi gayri israfin ve la mehile.
0: Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dengeli bir ümmet oluşturma süreci olarak da değerlendirilebilecek tebliğ görevi boyunca ashabına harcamalarında da yön verdi. Onları israftan ve cimrilikten sakındırdı. Mümin kardeşleri için fedakarlık yapmaları konusunda teşvik etti. Güzel davranışların ahlaka dönüşmesi için her şartta tutarlı olmak gerekir. Tüketirken israf etmemek de bir hayat tarzı olmalıdır. Akan bir nehirden abdest alırken bile suyu israf etmemek bir hayat prensibi olmalıdır ki bu tutum diğer davranışlara da yansıyabilsin. İsraftan sakınmak gerekir. Zira malın hangi yolla kazanıldığının cevabını vermek yetmez. Nereye harcandığı da Rabbin huzurunda cevap verilmesi gereken bir sorudur. İnsan çok geniş maddi imkanlara sahip olsa bile kendisine verilen nimetleri israf etmekten kaçınmalıdır. Fetihlerden sonra gelirlerinin artmasına rağmen sevgili Peygamberimizin yaşayış tarzını değiştirmemesi, israftan kaçmayı isteyen ümmetine en güzel örnektir. Cimrilik, uzak durulması gereken bir davranış biçimidir. Kötü ahlakla birlikte müminde asla bulunmaması gereken bir özelliktir. Tüketimde dengeli olmanın yöntemini Rabbimiz bize öğretmiştir. O iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölürken, diğer tarafta sınırları zorlayan yiyecek israfı ve insanların aşırı beslenmekten kendini taşıyamayacak hale gelmeleri Rabbimizin razı olacağı bir hayat tarzı değildir. İnsan tüketirken anlık doyumlara ulaşabilmek adına maddeyi heba ettiğinin ve kendisine emanet edilmiş tabiata zarar verdiğinin farkında olmalıdır. Rabbimizin verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, onun rızasını kazanmanın yollarından biridir. Kendimiz ve ailemizin ihtiyaçları için yapacağımız uygun harcamalar israf değildir. Mescitlere giderken temiz ve güzel kıyafetler giyilmesi israftan sayılmamış ve Kur'an'da tavsiye edilmiştir. İsraftan uzak durduğumuz gibi cimrilikten de sakınmamız gerekir. Zira hadisi şerifte bildirildiğine göre Allah bir insana maddi imkanlar vermişse nimetini ve ikramını kulunun üstünde görmek ister. Dolayısıyla Müslüman harcamalarında dengeli bir yol takip etmeli, aşırı uçlara savrulmadan hayatını sürdürmelidir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu

Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi. Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık verici endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum.

Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.

0: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 şey tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmak, 2 rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.
1: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Erdemler ve dini başa çıkma. Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene tabiriyle Hazreti Peygamber'in müminler için mükemmel bir örnek ve fazilet timsali olduğuna dikkat çekilmekte, yüce bir ahlak üzere olduğu vurgulanmaktadır. Onun ahlakını oluşturan üstün özelliklere dair ayetlerde alçak gönüllülük, cesaret, adalet, sabır, kanaatkarlık, merhamet ve affedicilik gibi erdemler zikredilmektedir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in şahsında ve örnekliğinde yer verilen erdemlerin dünya ve ahiret mutluluğu için inananların sahip olması gereken vasıflar olduğuna işaret edilmektedir. Erdemler, faziletler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hem dinlerin hem de felsefi öğretilerin ana konularından olmuştur. Dinler, müntesiplerine erdemli bir insan olarak yaşamayı tavsiye etmiş, erdemli olmanın yollarını göstermiş, filozoflarsa erdemin ve erdemsizliğin tanımı ve sınırlılıkları üzerine görüşler ortaya koymuştur. Aristoteles, erdemlerin tanımı ve tasnifi konusunda kendisinden sonraki filozofları etkilemesi ve erdemlerle mutluluk arasında ilişki olduğu fikriyle erdemler konusundaki en etkili düşünürlerin başında gelir. Günümüzde psikolojide erdeme dönüş yaklaşımı olarak adlandırılan pozitif psikoloji ekolünden psikologların da erdemlerin tasnifinde Aristoteles'in fikirlerinden faydalandığı görülmektedir. Aristoteles'e göre erdem, iradi ve akli bir davranış ve fazlalık, ifrat, eksiklik, tefrit arasında bir orta yol bulabilme becerisidir. Erdemleri karakter ve düşünce erdemleri olarak ikiye ayıran Aristoteles'e göre cesaret, itidal, cömertlik, sakinlik, adalet ve doğruluk gibi erdemler, karakter erdemleri, bilgelik, aklı başında olma, anlayış ve doğru karar alma da düşünce erdemleridir. İslam filozofları ve mutasavvıfları erdem konusunu kemale erme, ahlaki olgunlaşmayla ilişkilendirerek incelemişlerdir. Her filozof kendi yaklaşımı çerçevesinde farklı erdemleri ön plana çıkarmıştır. Örneğin İbn-i Miskeveh, önceki filozoflar tarafından da dile getirilen hikmet, iffet, cesaret ve adalet erdemleri üzerinde durmuş, bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve haksızlığın da bu erdemlerin zıddı olduğu

biri olarak görmüştür. Erik Fromm, Erik Erikson gibi psikologlar farklı bakış açıları ve kuramsal yaklaşımlar altında kısmen erdemleri ele almışlarsa da pozitif psikoloji ekolüne kadar olan süreçte özellikle psikanaliz ve davranışçılık yaklaşımlarının da etkisiyle modern dönem psikologları değer ve erdem konusuyla pek ilgilenmemişlerdir. Erdemlerle ilgili en kapsamlı çalışmayı pozitif psikoloji ekolü temsilcilerinden Peterson ve Seligman yapmıştır. Dinlerin kutsal kitapları, antik Yunan ve İslam filozofları, Rönesans sonrası filozoflar ve modern psikolog ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanarak hazırladıkları çalışmada yazarlar, 6 temel erdem belirlemişlerdir. Hikmet, bilgelik, cesaret, insanlık, adalet, ılımlılık ve aşkınlık olarak tespit ettikleri bu erdemlerin hemen hemen bütün kültürler için geçerli olabileceğini belirtmişlerdir. Martin, bu psikologların belirlediği 6 temel erdemi kabul ettiğini, ancak affetme, merhamet, şükür ve başka güçlerinde erdem olarak nitelendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Erdemlerin hem dinlerin hem de kadim felsefi öğretilerin konusu olduğunu belirtmiştik. Erdemler son dönemde pozitif psikoloji yaklaşımıyla psikolojinin de konusu haline gelmiştir. Dinler erdemleri yerine getirilmesi gereken hasletler olarak değerlendirmekte ve müntesiplerine değer ve erdemlere uygun bir yaşam sürmeyi öğütlemektedir. Pozitif psikoloji ise yapılan alan araştırmalarından elde edilen veriler kapsamında erdemlerin yerine getirilmesiyle elde edilecek bireysel ve sosyal kazanımlara odaklanmaktadır. Sıkıntılı ve stresli durumlarla başa çıkmada dini kaynaklı bilişsel ve davranışsal yöntemlerin kullanılması, dini başa çıkma kavramını ifade eder. Birçok psikolog başa çıkma sürecinde affetme, iyimserlik, alçak gönüllülük, şükür gibi erdemlerin olumlu katkısı olduğunu ortaya koymuştur. Erdemler de dinler gibi bireye zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkmada hazır anlam şemaları sunar. Örneğin kültürümüzde yer alan beşer şaşar ifadesi alçak gönüllülük ve affedicilik erdemiyle ilişkilendirilebilir. Bu erdemlerin aynı zamanda dinlerin öğütlediği ilke ve değerler kapsamında olduğu düşünülürse, erdemli olmanın temel bir dini başa çıkma yönelimi ve dindar kişilik özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin" buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun" diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın" buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun" diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin" diyecek. O, "Ya Rabbi,

sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin dediğinde Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun cevabını verecek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor: bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu: müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebu'l-Esved'i ziyaret eder. Ebu'l-Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve sana bir tek soru soracağım der. Ebu'l-Esved de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebu'l-Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.
0: Şu üç özellik kimde bulunursa, o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak. İnsana Allah tarafından verilen en yüce duyguların başında sevgi gelir. Kişi bu ilahi duyguyla önce kendisini, ana babasını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, doğayı ve doğal hayatta var olan güzellikleri, sonra da kendisine iyilik ve ikramda bulunan herkesi sever. Bununla birlikte sevgi, insanın gönlünde kökleşip meyve vermeye başlayınca, kişi yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmeye başlar. İslam'a göre hakiki sevgi Allah sevgisidir. Allah'a iman etmek, en çok O'nu sevmeyi, darlıkta ve bollukta yalnızca O'na güvenmeyi gerektirir. Nitekim Cenab-ı Hak kullarını çok sevmiştir. Bu sevginin bir göstergesi olarak onları yoktan var etmiş, dünyalarını huzura kavuşturmaları için akıl, birbirlerinin haklarını ihlal etmemeleri için vicdan vermiştir. Kainatı insanoğlunun hizmetine amade kılan Allah Teala, onun hayatını huzurla sürdürebilmesi için dünyayı türlü nimetlerle donatmıştır. İnsanların dünya ve ahirette mutluluğu elde etmeleri, heva ve heveslerinin esiri olmamaları için peygamberler göndermiş, ilahi mesajlar indirmiştir. Böylesine iyilikler kendisine lütfedilen insanoğluna düşen, Rabbini ve onun sevdiklerini her şeyden çok sevmesi ve ona gönülden bağlanmasıdır. Mü'min, imanın lezzetini tam anlamıyla alabilmek için, Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok sever. Hiçbir sevgiyi Allah'ı ve onun değerli kıldıklarını sevmekten daha üstün görmez. Sevdiğini ise herhangi bir menfaat elde etmek için değil, yalnızca Allah'ın razı olması için sever. Kötü alışkanlıklarını terk ettikten sonra bir daha onlara dönmemeye gayret gösterir. Zira iman eden kişi, kötü söz ve davranışlar sebebiyle Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayı, ateşe düşmekle eşdeğer görür. Böylelikle mümin, dünyevi hırslardan arınır, gerçek özgürlüğe kavuşur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı.
3: Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
4: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
3: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
4: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
3: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
4: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
3: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
5: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde vel ni'mete leke vel mülk.
6: Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
2: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: "Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır."
0: 154. bölüm.
2: Peygamberimiz hac yapmak üzere ashabıyla beraber Mekke'ye doğru ilerliyordu. Ravha denilen yere gelince bir yolcu grubuyla karşılaştılar. Peygamberimiz onlara "Siz kimsiniz?" diye sordu.
7: "Biz Müslümanlarız. Peygamberimizin hac edeceğini duyduk. Ona katılmak üzere yola çıktık. Sizler kimlersiniz? Nereden gelir, nereye gidersiniz?"
2: Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi.
8: "Demek Resulullah burada.
9: Allah'ın elçisini gördünüz mü?
8: Bakın bakın, işte burada.
9: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
10: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun."
2: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Bir kadın küçük çocuğunu yukarıya kaldırarak bir soru sordu.
11: "Ey Allah'ın elçisi, bunun içinde hac var mıdır?"
2: Peygamberimiz "Evet, sana da ecir vardır." dedi. Ezrak Vadisi'ne yaklaşıldığında Peygamberimiz bu vadinin adını sordu.
12: "Ya Resulallah, bu Ezrak Vadisi'dir."
2: Peygamberimiz Musa'nın şehadet parmaklarını kulağına koyup gür sesiyle İzzet ve Celal sahibi Allah'a telbiye getirerek şu yokuştan inişini görür gibiyim dedi. Derken bir yokuşa geldiler. Bu yokuşun adını sorduğunda ashabı şöyle cevap verdi.
12: "Herşah yokuşu ya Resulallah."
2: Bu sefer de Peygamberimiz Yunus peygamberin yuları liften olan kızıl bir devenin üzerinde sırtında yünden bir aba olduğu halde buradan telbiye getirerek geçtiğini görür gibiyim dedi. Peygamberimiz yeri geldikçe yüzyıllar öncesinden bu mübarek toprakları ziyaret eden peygamberlerin ve müminlerin hallerini anlatıyordu.

0: Yolculuk bu şekilde devam etti. Nihayet Mekke görünmüştü.
1: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık.
2: Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
0: Resulullah Mekke'nin yukarı tarafından şehre girdi.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
4: Ey Müslümanlar, peygamberimizin dediklerini size iletiyorum, dinleyin. O şöyle diyor: sizden kurbanlık getirenler ihramlarını muhafaza etsinler. Bu kimselere haccı eda edinceye kadar ihramlının yapması yasak olan hiçbir şey helal olmaz. Kurbanlık getiremeyenlerse Beyt-i Tavaf, Safa ile Merve arasında say etsin. Saçını kısaltıp ihramından çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için tekrar ihrama girip telbiye etsin. Mina'da kesecek kurban bulamayanlar hac niyetiyle ihrama girdikten sonra hac sırasında 3 gün, memleketine döndüğü zaman da 7 gün olmak üzere toplam 10 gün oruç tutsun.
0: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti: ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır. Ashabı peygamberimizin neler yapacağını dikkatle takip ediyordu.
5: Peygamberimiz ridasının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atmış, sağ kolunu açmış. Ben de öyle yapayım. Şimdi de Hacerül Esved'i selamladı. Bu kalabalıkta hepimiz ona dokunabilecek miyiz acaba? Resulullah bir şey diyor sanki.
0: Bu esnada peygamberimiz Hazreti Ömer'e şöyle diyordu: ey Ömer, sen güçlü bir adamsın. Hacerül Esved'e erişmek için zayıf insanları rahatsız etme. Sen de rahatsız olma. Eğer tenha bulursan onu istilam et. Olmazsa uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelime-i tevhid oku, tekbir getir, geç. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 turunu koşar gibi, 4 şaftını ise yürüyerek yaptı. Rükn-ü Yemani ile Hacerül Esved arasında şu duayı okudu: Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Müminler de onun yaptıklarının aynısını yapıyorlardı. Peygamberimiz Kabe etrafında 7 turluk tavafını tamamladıktan sonra İbrahim makamına gelerek İbrahim'in makamını namazgah edinin ayetini okudu. Makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı. Orada kıldığı 2 rekat namazda İhlas ile Kafirun surelerini okudu. Sonra dönerek Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa tepesine çıktı. Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Safa tepesinin üzerine çıkıp Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü ve şöyle buyurdu: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu muzaffer kıldı. Tek başına birleşik düşman ordularını bozguna uğrattı.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
6: Lebbeyk elâ şerîke leke lebbeyk.
3: Lebbeyk elâ şerîke leke lebbeyk.
0: Peygamberimiz sonra Merve'ye doğru yürüdü. Safa ile Merve arasındaki vadinin ortasına indiği zaman yürümesini hızlandırdı. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve tepesinde de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerine son çıkışında, eğer bu hac işini yeniden yapmış olsaydım kurban getirmez, hacla birlikte ben de umre yapardım. Şimdi sizden yanında kurbanı olmayanlar derhal ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin.

0: gelsin buyurdu. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Cuşum ayağa kalkarak şöyle sordu.
1: Ya Resulallah, bu durum bizim bu senemize mi mahsus yoksa ilelebet devam edecek mi?
0: Resulullah parmaklarını birbirine kenetleyerek 3 defa umre hacca dahil olmuştur. Hayır, ebedi olarak devam edecektir dedi. Peygamberimiz bu tavaf ve sayinden sonra ihramdan çıkmadı. Haccını bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihram yasaklarından olan hiçbir şeyi yapmadı. Kurbanlarını getiren kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar. Yani hac vazifelerini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadılar. Peygamberimiz hacca niyet ederek Mekke'nin üst tarafındaki Hacun mevkiinde konakladı. Yaptığı tavaftan sonra artık Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Ashabına beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında say etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emretti. Peygamberin bu emri beraberinde kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Peygamberimizin dostlarından Sa'd bin Ebi Vakkas ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yol halinin verdiği yorgunlukla artan hastalığının sonunun ölüm olduğunu düşünmeye başlamıştı. Resulullah onu ziyarete gittiğinde vasiyetiyle ilgili bazı şeyler sormak istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, benim çok malım var. Kızımdan başka da varisim yok. Malımın 1/3'ünü hayra vasiyet etsem uygun olur mu?
0: Peygamberimiz bu miktarı çok bularak hayır dedi.
2: Peki yarısını vasiyet etsem, yarısı kızıma kalsa?
0: Peygamberimiz buna da hayır dedi.
2: 1/3'ünü versem?
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti ve şöyle dedi. 1/3 bile çok ama tamam. Ey Sa'd, varislerini zengin bırakman, onları insanlara muhtaç olacak şekilde fakir bırakmandan hayırlıdır. Ey Sa'd, sen Allah rızası için harcadığın nafakanın ecrine kesinlikle nail olursun. Hatta hanımın ağzına verdiğin bir lokmanın bile.
2: Ya Resulallah, siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geriye mi kalacağım?
0: Peygamber Efendimiz, hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen, elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki senden bir takım kavimler faydalanacak, bir takımları da mahrum kalacak, dedi. Ve, ya Rabbi, ashabımın Mekke'den Medine'ye dönüşünü tamamla diyerek dua etti. Bu esnada peygamberimizin hatırına yakın zamanda kaybettikleri Sa'd bin Havle gelmişti. Onun ölümüne olan üzüntüsünü belirttikten sonra hekimlik yapan Haris bin Kelede'ye Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tedavi etmesini söyledi. Bir müddet sonra Sa'd bin Ebi Vakkas iyileşti. Peygamberimiz Mekke civarında ikamet ettiği günlerde Ebtah denilen yerde çadırını kurdurdu ve orada konakladı. Bu süre içinde namazları seferi olarak kıldı. Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmü Hani'nin evlerinde kalması yönündeki davetini kabul etmeyip ashabı gibi çadırda kalmayı tercih etti. Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya doğru hareket etti ve herkes yeniden hacca niyetlendi. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları kılındı.
3: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
4: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
3: Kendisi ne zaman gelir acaba?
4: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
3: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
4: Nereden nereye?
3: Allah'a hamdolsun.
4: Hava da çok sıcak. Peygamberimiz için bir gölgelik yapsaydık iyi olurdu.
3: Nemira'da bir çadır kuruyorlar onun için.
4: Öyle mi? İyi o zaman.
3: Ufukta bir karaltı var.
4: Peygamber Efendimiz mi acaba?
3: Sanki o. Gel gidip bakalım.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul. "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu. "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır."
4: Kamu spotu.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Kamu spotu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnna Allah la yakbalu minel amel illa ma kana lehu halisan ve btugiye bihi vechhu.
1: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah, bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden, ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda, ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah diye sorunca, sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olmak için gayret eder. Allah'ın rızasını hayatının amacı haline getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Amin. 40 hadiste güzel

0: onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor ve "bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor" dedi.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

demektir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu. Hazreti Ayşe

radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun," dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum," dedim. Fatıma, "Şimdi olur," dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm," dedi.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Erdemler ve dini başa çıkma. Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene tabiriyle Hazreti Peygamber'in müminler için mükemmel bir örnek ve fazilet timsali olduğuna dikkat çekilmekte, yüce bir ahlak üzere olduğu vurgulanmaktadır. Onun ahlakını oluşturan üstün özelliklere dair ayetlerde alçak gönüllülük, cesaret,

adalet, sabır, kanaatkarlık, merhamet ve affedicilik gibi erdemler zikredilmektedir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in şahsında ve örnekliğinde yer verilen erdemlerin, dünya ve ahiret mutluluğu için inananların sahip olması gereken vasıflar olduğuna işaret edilmektedir. Erdemler, faziletler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hem dinlerin hem de felsefi öğretilerin ana konularından olmuştur. Dinler, müntesiplerine erdemli bir insan olarak yaşamayı tavsiye etmiş, erdemli olmanın yollarını göstermiş, filozoflarsa erdemin ve erdemsizliğin tanımı ve sınırlılıkları üzerine görüşler ortaya koymuştur. Aristoteles, erdemlerin tanımı ve tasnifi konusunda kendisinden sonraki filozofları etkilemesi ve erdemlerle mutluluk arasında ilişki olduğu fikriyle erdemler konusundaki en etkili düşünürlerin başında gelir. Günümüzde psikolojide erdeme dönüş yaklaşımı olarak adlandırılan pozitif psikoloji ekolünden psikologların da erdemlerin tasnifinde Aristoteles'in fikirlerinden faydalandığı görülmektedir. Aristoteles'e göre erdem, iradi ve akli bir davranış ve fazlalık, ifrat, eksiklik, tefrit arasında bir orta yol bulabilme becerisidir. Erdemleri karakter ve düşünce erdemleri olarak ikiye ayıran Aristoteles'e göre cesaret, itidal, cömertlik, sakinlik, adalet ve doğruluk gibi erdemler, karakter erdemleri, bilgelik, aklı başında olma, anlayış ve doğru karar alma da düşünce erdemleridir. İslam filozofları ve mutasavvıfları erdem konusunu kemale erme, ahlaki olgunlaşmayla ilişkilendirerek incelemişlerdir. Her filozof kendi yaklaşımı çerçevesinde farklı erdemleri ön plana çıkarmıştır. Örneğin İbn-i Miskeveh, önceki filozoflar tarafından da dile getirilen hikmet, iffet, cesaret ve adalet erdemleri üzerinde durmuş, bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve haksızlığın da bu erdemlerin zıddı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca öfke, korku, kibir ve üzüntü gibi hastalıkların erdemlerin zıddı olan hasletlerle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür. Bu yönüyle İbn-i Miskeveh'in erdemsiz hayatla psikolojik rahatsızlıklar arasında bir ilişki kurduğu ifade edilebilir. Erdem konusunu işleyen Gazali de nefsin güçlerini itidalli, dengeli kullanmayı erdem olarak nitelemiş, İslam düşünürlerinin yolunu takip ederek dört temel erdem olan hikmet, iffet, cesaret ve adalet üzerinde durmuş, diğer erdemleri de bunların türevleri olarak görmüştür. Erik Fromm, Erik Erikson gibi psikologlar, farklı bakış açıları ve kuramsal yaklaşımlar altında kısmen erdemleri ele almışlarsa da, pozitif psikoloji ekolüne kadar olan süreçte, özellikle psikanaliz ve davranışçılık yaklaşımlarının da etkisiyle, modern dönem psikologları değer ve erdem konusuyla pek ilgilenmemişlerdir. Erdemlerle ilgili en kapsamlı çalışmayı pozitif psikoloji ekolü temsilcilerinden Peterson ve Seligman yapmıştır. Dinlerin kutsal kitapları, antik Yunan ve İslam filozofları, Rönesans sonrası filozoflar ve modern psikolog ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanarak hazırladıkları çalışmada yazarlar, 6 temel erdem belirlemişlerdir. Hikmet, bilgelik, cesaret, insanlık, adalet, ılımlılık ve aşkınlık olarak tespit ettikleri bu erdemlerin hemen hemen bütün kültürler için geçerli olabileceğini belirtmişlerdir. Martin, bu psikologların belirlediği 6 temel erdemi kabul ettiğini, ancak affetme, merhamet, şükür ve başka güçlerinde erdem olarak nitelendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Erdemlerin hem dinlerin hem de kadim felsefi öğretilerin konusu olduğunu belirtmiştik. Erdemler son dönemde pozitif psikoloji yaklaşımıyla psikolojinin de konusu haline gelmiştir. Dinler erdemleri yerine getirilmesi gereken hasletler olarak değerlendirmekte ve müntesiplerine değer ve erdemlere uygun bir yaşam sürmeyi öğütlemektedir. Pozitif psikoloji ise yapılan alan araştırmalarından elde edilen veriler kapsamında erdemlerin yerine getirilmesiyle elde edilecek bireysel ve sosyal kazanımlara odaklanmaktadır. Sıkıntılı ve stresli durumlarla başa çıkmada dini kaynaklı bilişsel ve davranışsal yöntemlerin kullanılması, dini başa çıkma kavramını ifade eder. Birçok psikolog başa çıkma sürecinde affetme, iyimserlik, alçak gönüllülük, şükür gibi erdemlerin olumlu katkısı olduğunu ortaya koymuştur. Erdemler de dinler gibi bireye zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkmada hazır anlam şemaları sunar. Örneğin kültürümüzde yer alan beşer şaşar ifadesi alçak gönüllülük

0: ve affedicilik erdemiyle ilişkilendirilebilir. Bu erdemlerin aynı zamanda dinlerin öğütlediği ilke ve değerler kapsamında olduğu düşünülürse, erdemli olmanın temel bir dini başa çıkma yönelimi ve dindar kişilik özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Zariyat Suresi 56 ve 57. Ayetler. Okuduğumuz ayetlerde ifade buyurulduğu üzere, insanın yaratılış gayesi Rabbine kulluk etmektir. Kulluk, ayet-i kerimede kullanılan kelimenin kök anlamına uygun olarak ubudiyet ve ibadet şeklinde ortaya çıkar. Ubudiyet, kişinin doğumundan ölümüne kadar hayatının her safhasında ve her alanında kulluk bilincine sahip olmasıdır. Yani Yüce Yaratıcı'nın kainattaki her şeyi, bu arada kulları da yoktan var ettiğini, her şeyin onun elinde olduğunu, insanoğluna sonsuz ihsan ve lütufta bulunduğunu, bu sebeple yalnızca ona kulluk etmek gerektiğini ve ahirette yaptıklarının karşılığını göreceğini idrak etmesi, bütün söz, fiil ve davranışlarının buna göre Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeterek tanzim etmesidir. Bu durumda hangi işle ilgili olursa olsun anlatılan her adım, söylenilen her söz, takınılan her tavır, ubudiyetin sonucu olduğu için kişiye ecir kazandırır ve onu Allah'a yaklaştırır. Şüphesiz böylesi bir kulluğun en güzel örneğini bize Peygamber Efendimiz vermiştir. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz şöyle der: Resul-i Ekrem hayatının her anında Cenab-ı Hakk'ı mütemadiyen zikredip anmıştır. İbadete gelince kişinin Rabbine karşı sevgi ve bağlılığının göstergesi olarak Allah ve Resulü tarafından belirlenmiş olan ve yapılması istenilen şekli ve formatı belli davranış biçimleridir. Bilindiği gibi İslam açısından temel ibadetleri namaz, oruç, zekat ve hac oluşturur. Bunlara kurban, Kur'an tilaveti, itikaf, infak, dua, zikir, istiğfar, tesbihat gibi diğer ibadetleri de eklemek gerekir. Bu ibadetlerin bir kısmı farz, bir kısmı vacip, diğer bir kısmı ise nafile olarak yapılır. Farzlarsa farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. Mükellef her Müslüman için farz olan günde 5 vakit namaz, Ramazan orucu, şartlarını taşıyanların ödemesi gereken zekat, yol bulanlar için ömürde bir defa hac, temel ibadetler olduğu gibi Allah'a yaklaşmanın ve kulluk görevinin kaçınılmaz şartlarıdır ve İslam, kelime-i şehadetle birlikte bu esaslarla tanımlanmıştır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz farz ibadetlere büyük bir özen gösterir. Ashabının da ihmalkar davranmasına veya gevşeklik göstermesine izin vermezdi. Maun suresinde yer alan yazıklar olsun o namaz kılanları ki onlar namazlarını ciddiye almazlar ayetlerini onlara hatırlatırdı. Hendek Harbi esnasında bir gün düşmanın şiddetli saldırısı sebebiyle öğle, ikindi ve akşam namazlarını vaktinde kılamamış, karanlık basıp da düşman çekilince hepsini yatsı namazıyla beraber kılmış ve buna sebep olan kafirlere beddua etmişti. 23 yıllık tebliğ hayatı boyunca beddua yöntemine çok sıkıntılı anlarında bile başvurmadığı, ancak sayılı birkaç olay dolayısıyla beddua ettiği dikkate alınırsa, bu durum onun namaza verdiği önemi açıkça göstermektedir. Nafile ibadetlerse kulun yapmamaktan dolayı sorumlu olmayacağı, ama Allah sevgisinin ve bağlılığının göstergesi olan ve onu Rabbine yaklaştıran ibadetlerdir. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadiste Peygamber Efendimiz buyururlar. Allah Teala şöyle buyurdu: Kulum kendisine farz kıldığım şeyler dışında daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamamıştır. Kulum farzların yanında nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder ve sonunda ben onu severim. Onu sevince de onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse onu kendisine veririm. Bana bir şeyden sığınırsa onu korurum. Bu anlayış içerisinde Hazreti Peygamber, bütün çeşitleriyle nafile ibadetleri yerine getirmekten büyük bir haz alır, bol bol nafile ibadet yapardı. Ama hemen belirtelim ki, onun ibadetleri ölçülü, dengeli ve devamlıydı. Yani bir taraftan ibadet yaparken, öbür taraftan tabii ve fıtri ihtiyaçlarını terk etmez, başta bedeni olmak üzere eşleri ve çevresindekileri ihmal etmezdi. Bir gecede Kur'an'ı baştan sona hatmetmek, akşamdan sabaha kadar hiç uyumadan namaz kılarak geceyi ihya etmek, Ramazan dışında bütün bir ay oruç tutmak gibi bir uygulaması yoktu. Bu konuda ashabından bütün hayatı boyunca geceleri uyumayıp

namaz kılmak, bütün günlerini oruçlu geçirmek, ibadetlerine mani olmaması için evlenmemek gibi aşırılığa meyledenleri ve ibadete aşırı derecede düşkünlüğü sebebiyle eşini ihmal edenleri zaman zaman uyarmıştır. Kişinin üzerinde bedeninin, gözünün, ailesinin ve misafirlerinin de hakkı olduğunu söyleyerek, geceleyin uyuyup bir kısmında namaz kılmayı, bazen oruç tutup bazen tutmamayı ve evlenmeyi tavsiye etmiştir. Ashabına güçleri yettiği kadar ibadet yapmayı öğütler, Allah katında en makbul ibadetin az da olsa devamlı yapılanı olduğunu söylerdi. Peygamber Efendimizin beş vakit namazların ötesinde veya sonrasında kıldığı sünnet namazları yanında en çok önem verdiği namaz teheccüd namazıydı. Çünkü Müslümanlar için nafile olmakla birlikte teheccüdün Hazreti Peygamber için de nafile olduğu görüşü yanında mezhep imamlarından bir kısmı Hazreti Peygamber için farz olduğu görüşünü savunmaktadır. Teheccüd yatsı namazından sonra fecre kadar geçen süre içinde kılınır. Ancak Peygamber Efendimiz çoğunlukla yatsı namazından sonra bir müddet uyur, sonra gecenin son üçte birinde kalkıp ibadet ederdi. Asgari iki rekat kılınan teheccüd için azami bir rekat sınırı olmamakla birlikte Resul-i Ekrem genellikle vitirle beraber 9, 11 veya 13 rekat namaz kılardı. 4 rekatte bir selam vermek mümkünse de 2 rekatte selam vermeyi daha çok tercih ederdi. Bütün namazlarında olduğu gibi teheccüd kılarken de tadil-i erkana, huşuya son derece önem verir, namazda azapla ilgili ayetleri okurken Allah'a sığınır, nimetle ilgili olanlara gelince o nimetleri ister, tesbih ve tazim ihtiva eden ayetlerde tesbih ve tazimde bulunurdu. Kıyamda kıraatini genellikle uzun tutardı. Bir defasında iki rekatta Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerinin tamamını ağır ağır okumuştu. Uzun süre ayakta durmaktan ayaklarının şiştiği olurdu. Rükû ve secdeleri de neredeyse kıraati kadar uzun yapar, bu sırada akan gözyaşları yeri ıslatırdı. Bir defasında Hazreti Ayşe, ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, günahlarınız Allah tarafından bağışlandığı halde niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz?'' deyince Peygamber Efendimiz, ''Şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?'' diye cevap vermişti. Hazreti Peygamber teheccüd namazına başlamadan önce aralarda ve namazı bitirince dua yapar, Kur'an okur, zikir, tesbihat ve istiğfarda da bulunurdu. Gece namazını kılın, çünkü bu sizden önceki salih kulların devam ettiği, Allah'a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir buyurarak, bütün Müslümanlara teheccüdü tavsiye eden Peygamber Efendimiz, farzlar dışında en faziletli namazın gece yarısı kılınan namaz olduğunu söylerdi. Teheccüd dışında Hazreti Peygamber'in sıkça kıldığı nafile namazlar şunlardır. Tahiyyetül Mescid, mescide girince kılınan namazdır. 2 veya 4 rekat veya daha fazla kılınabilir. Buna Hakkul Mescid, mescidin hakkı da denilmiştir. Peygamber Efendimiz kendisi kıldığı gibi bu namazı, sizden biriniz mescide girdiğinde oturmadan 2 rekat namaz kılsın buyurarak ümmetine de tavsiye etmiştir. Bu tavsiye, sizden biriniz mescide girdiği vakit 2 rekat namaz kılmadıkça oturmasın hadisiyle tekit edildiğinden bazı alimler tahiyyetül mescid kılmadan oturmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Ezan okunduğu için mescide girip sünnet namazı kılmaya başlayan veya kâmeti takiben cemaat namazına katılan kimselerin tahiyyetül mescid kılmasına gerek kalmaz. Günde birkaç kez mescide giren bir kimsenin bir defa tahiyyetül mescid kılması yeterli görülmüşse de her defasında kılması daha uygundur. Mescid-i Haram'ın tahiyyesi tavaf etmektir. Oraya giren hemen tavafa başlamalı, ancak tavaf niyeti olmaksızın giren bu namazı kılmalıdır. Günümüzde halkımız arasında unutulmaya yüz tutmuş sünnetler arasında bulunan tahiyyetül mescid aslında Hazreti Peygamber'in önem verdiği ibadetlerden biridir ve ihyası konusunda çaba sarf edilmelidir. Kuşluk namazı. Güneşin doğup bir mızrak boyu yükselerek parlaklığının ve sıcaklığının etrafa yayılmasından, yani 45-50 dakika geçmesinden başlayıp tepeye dikildiği zeval vaktine kadar devam eden sürede kılınan nafile namazdır. Buna işrak namazı da denir. Asgari 2 rekat, azami 12 rekat kılınabilir.
Hazreti Peygamber'in daha çok ikişer rekatte selam vererek 8 rekat kıldığı bilinmekte, 2 rekat kıldığı da rivayet edilmektedir. Ashabın şahsında ümmetine de kuşluk namazını tavsiye eden Peygamber Efendimiz, kuşluk namazını kılan veya kılmaya devam eden kimsenin fazla bile olsa günahları bağışlanır buyurarak, bu namazın önem ve faziletini belirtmiştir. Evvabin namazı. Akşam namazından sonra kılınan 6 rekatlık nafile bir namazdır. Akşam namazının 2 rekat olan müekket sünneti, bazı alimler tarafından bu 6 rekata dahil edilmiş, diğer bir kısım tarafından dahil edilmemiştir. Evvabin namazını kılmaya teşvik eden ve ecrini bildiren hadisler, hadis alimleri tarafından rivayet senetleri açısından zayıf görülmüşse de, bunları teşvik çerçevesinde yorumlamak gerekir. Teravih namazı. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra fecre kadar olan süre içinde kılınan bir namazdır. Peygamber Efendimiz bizzat teravih namazını kılmış, 2 veya 3 seferde Mescid-i Nebevi'de ashabına imam olarak cemaatle kıldırmış, ancak ashabın fevkalade rağbeti dolayısıyla farz kılınmasından, bunun da ümmetine meşakkat vereceğinden endişe ederek ferdi kılmayı tercih etmiştir. Ashab-ı kiramda Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir dönemlerinde cemaat olmadan tek başına kılmışlardır. Ancak Hazreti Ömer artık teravihin farz kılınması ihtimali kalmadığı için Übey bin Ka'b Hazretlerinin imamlığında teravihin cemaatle kılınması uygulamasını başlatmıştır. Teravih namazının rekat sayısıyla ilgili olarak 8, 10, 16, 20, 36, 38 ve 40 gibi sayılar ileri sürülmüştür. Bunlar arasında 20 sayısı daha çok kabul görmüş ve genellikle uygulama böylece devam ede gelmiştir. Hazreti Peygamber'in bir gecede vitir namazıyla beraber 11 rekatten fazla namaz kılmadığını belirten hadisler sebebiyle teravihin 8 rekat olduğunu savunan alimler de vardır. Sünnete uygun olan teravihin ikişer rekatte selam verilerek ve ağır ağır kılınmasıdır. Tadil-i erkana riayet etmeden hızlıca kılmak caiz değildir. Peygamber Efendimizin Ramazan ayını inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır şeklindeki hadisi özellikle Ramazan gecelerindeki ibadet ve teravih namazıyla yorumlanmıştır. Teravih yanında Ramazan ayını ihya etmenin en önemli vesile ve en güzel yollarından biri itikaftır. İbadet niyetiyle belli bir süre camide kalmayı ifade eden itikaf, Ramazan'da yapıldığı gibi Ramazan dışında da yapılabilir. Muayyen bir süresi olmayıp itikaf yapacak kişinin niyetine bağlıdır. İtikaf süresince tabii ihtiyaçlar dışında camiden çıkılmaz. Gece gündüz kişi gücü yettiğince ibadetle meşgul olur, namaz kılar, oruç tutar, Kur'an okur, zikir ve tesbihatta bulunur, dua eder, dini kitapları okur, vaktini en iyi şekilde değerlendirir. Bu şekilde dini bir duygu yoğunluğu yaşayan Müslüman ruhen güçlenir, gönül dünyası zenginleşir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz her Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerdi ve bu adetine vefatına kadar devam etmişti. Günümüzde oldukça az sayıda Müslüman tarafından devam ettirilen itikaf sünneti, Ramazan ayının son 10 gününde bulunan Kadir Gecesi'nin ihyası açısından da aslında önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimizin ibadet hayatında oruç ayrı bir yere sahiptir. Ramazan ayı dışında Hazreti Peygamber en çok Şaban ayında oruç tutardı. Ay boyunca hiç ara vermeyecek gibi günlerini arka arkaya oruçlu geçirirdi. Ama bazen de bir ay boyunca hiç oruç tutmayacakmış gibi ara verirdi. Ramazan ayını takip eden Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye eder, böyle yapanın tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağını söylerdi. Muharrem ayında Aşure günü, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla 9, 10 ve 11. günü oruç tutar ve ashabına da böyle yapmalarını tavsiye ederek sadece Aşure günü oruç tutmamalarını söylerdi. Zilhicce ayının ilk 8 günü ve hacda olmayanlar için 9. Arefe gününde tutulan orucun daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Her haftanın pazartesi ve perşembe günleriyle her kameri ayın 3 gününde özellikle 13, 14 ve 15'inde oruç tutmak daha faziletli sayılmıştır. Ayrıca haram aylar olarak bilinen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında oruç tutmak, Peygamber Efendimiz tarafından tatbik ve tavsiye edilmiştir.
Şüphesiz bu günlerin dışında oruç tutmanın mekruh veya haram olmadığı günlerde de Hazreti Peygamber sık sık oruç tutar ve ashabına tavsiye ederdi. İnfak ya da diğer ifadesiyle tasadduk, Allah'a yakınlaşmanın önemli yollarından biridir. İnfak karşılık beklemeksizin sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü harcamayı ifade eder ve toplumsal huzurun sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de ihlas sahibi müminlerin özelliklerinden bahsedilirken, iman ve namazdan sonra infak zikredilmiştir. Mesela Bakara suresinin 3. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Onlar ki gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Şüphesiz infak konusunda en güzel örneği her konuda olduğu gibi Peygamber Efendimiz vermiştir. Peygamber oluşu yanı sıra Medine'de teşekkül eden İslam Devleti'nin başkanı, İslam ordularının başkomutanı sıfatıyla Hazreti Peygamber birçok maddi imkana ve gelir kaynağına sahip olmasına rağmen, ailesinin geçimine yetecek olanların dışında her şeyi başta ashab-ı suffe olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtır, ihtiyaç olan yerde kullanırdı. Zekata tabi olacak kadar bir malı evinde 2-3 günden fazla tutmadığı için hiçbir zaman zekat mükellefi olmamıştı. Bilindiği gibi vefatından önceki rahatsızlığında acı içinde kıvranırken evde birkaç dirhemin kaldığını hatırlamış ve derhal bunların dağıtılmasını emretmişti. Kelime anlamı da Allah'a yakınlığı ifade eden kurbansa, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre vacip, diğer mezheplere göre müekked sünnettir. Peygamber Efendimiz kurban kesmeyi hiç terk etmemiş ve ''Ey insanlar, her sene ev halkına kurban kesmek vaciptir, gereklidir.'' buyurarak, kurbanın önem ve gerekliliğine işaret etmiştir. Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın hadisi ise, kurbanın vacip olduğunu savunan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en güçlü delilidir. Her halükarda sırf Allah rızası için kesilen kurban, Hazreti Peygamber'in hassasiyetle tatbik ettiği Allah'a yaklaşma vesilelerinden biridir.''

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: 40 hadiste iman.
1: Eyyü zembi indallahi ekber? Kal, en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak.
2: Allah katında en büyük günah nedir diye soran bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir. Tevhid, itaat ve ibadet edilmeye layık olan yegane varlığın Allah olduğunu kabul etmek, ondan başka ilah olmadığına inanmaktır. İslam'ın özü, kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir sözüdür. Mü'min, tevhide aykırı olabilecek her türlü inançtan, hatta şüpheden dahi uzak durur. Zira mü'minin hayatında en kıymetli değer tevhiddir. Tevhide en büyük zarar verense şirktir. Şirk, babalık, evlatlık, eşlik gibi insani özellikleri Allah'a atfetmek ve onu yarattıklarına denk tutmaktır. Allah'tan başka ilahların olacağını kabul etmek yahut ondan başkasına ibadet etmek de şirktir. Böyle bir inanca sahip olana ise müşrik denir. Tarih boyunca nice insan Allah'ın varlığına, tek olduğuna, yaratan ve yaşatan, rızık veren ve öldüren olduğuna inanmak yerine kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlardır. Bu putların Allah'ın katında değerli birer varlık olduklarını kabullenmişlerdir. Ayrıca bu putların Allah'la kendileri arasında aracı olacağı hezeyanına kapılmışlardır. Yine bir takım kişiler, melekleri, cinleri veya kendilerince olağanüstü olarak kabul ettikleri bazı varlıkları Allah'tan başka ilahlar olarak kabul etmişlerdir. Oysa ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler dahi ilah değildir ve ilahi özellikleri yoktur. Bütün peygamberlerin yürüttüğü ilk dava, gönderildikleri toplumların şirkten uzak kalmalarıdır. İbrahim aleyhisselam, gençlik yıllarından başlayarak şirke bulaşmış toplumunu tevhide davet etmiştir. Musa aleyhisselam, kendisini ilah olarak ilan eden Firavun'la mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de incelikli nasihatleriyle bizlere aktarılan Lokman aleyhisselam, evladına şöyle demiştir. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Peygamber Efendimizin haber verdiği üzere, Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah şirktir. Zira şirk tevhidi bozmakta, tevhidin bozulması ise dinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki tevhid olmadan İslam olmaz.

Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi.

derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar buyurdu. Bu defa o şahıs, öyleyse bana zekattan ver deyince Peygamberimiz, Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler

0: onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

Bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona, dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki, kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere, bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
1: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başladı.

başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet, Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki, biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları, "Yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti." Ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma." buyurdu. Diğer bir rivayete göre, yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün tavrını bilen sahabe kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı." demişti.

gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri.

Ne dem gönlüm murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnaket ki yandım ya Resulallah.

0: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere ünlü devlet adamı Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye medreseleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Selçuklu Veziri Nizamülmülk tarafından başta Bağdat olmak üzere Büyük Selçuklu hakimiyetindeki çeşitli şehirlerde kurulan medreseler Nizamiye Medresesi adıyla bilinmektedir. Nizamülmülk, Abbasilerin ve Selçukluların yıpratılması amacıyla siyasi ve askeri faaliyetlerin yanı sıra ilmi açıdan da yoğun bir propagandanın hüküm sürdüğü bir dönemde devletin ihtiyaç duyduğu görevlilerin yetiştirmesi için ülkenin her tarafında medreseler açmaya karar verdi. Bu konuda Sultan Alparslan'dan izin alan Nizamülmülk, onun devrinde ve daha sonra Sultan Melikşah zamanında Irak, Horasan, Mavera-ün-Nehir, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde medreseler kurdu. Bunların bir kısmı onun ölümünden sonra açılmakla birlikte Bağdat Nizamiye Medresesi örnek alındığı için hepsi bu adla anılmıştır. Bazı tarihçiler Nizamiye medreselerinin İslam tarihinde ilk medreseler olduğunu iddia etseler de bu doğru değildir. Bağdat Nizamiye Medresesi, Nizamiye medreseleri içinde en meşhuru ve en muhteşemi olmakla beraber kuruluş tarihi itibariyle en eskisi değildir. Dünyada eşi benzeri olmayacak ve adını kıyamete kadar yaşatacak büyük bir medrese yaptırmaya karar veren Nizamülmülk, Bağdat'ta Ebu Saad el-Kaşi'yi inşaat işlerini yürütmekle görevlendirir. Ebu Saad el-Kaşi, medrese için Dicle Nehri'nin doğu yakasında uygun bir yer seçti ve burada bazı binalar yıktırılarak medrese bu bölgede inşa edildi. Kasım 1065'te inşaatına başlanan medrese, 22 Eylül 1067 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bağdat Nizamiye Medresesi, hoca ve öğrencilere mahsus odalar, dershaneler, mescit, kütüphane, yatakhane, yemekhane, hamam gibi bölümlerden oluşan bir külliye niteliğindeydi. Nizamülmülk'ün katılamadığı Bağdat Nizamiye Medresesi'nin açılış törenini Ebu Saad el-Kaşi idare etti. devlet erkanı, ulema ve her tabakadan halkın iştirak ettiği törene Nizamülmülk'ün medreseyi adına inşa ettirdiği, yönetim ve müderrisliğini kendisine tevdi ettiği Ebu İshak Eşşirazi'nin de açılış dersini vermeyi taahhüt etmesine rağmen gelmediği görüldü. Şehrin her tarafında arandığı halde bulunamadı. Bunun üzerine açılış törenini idare eden Ebu Sa'd el-Kaşi, açılış dersini İbn-i Sabbah'ın vermesini rica etti. İbn-i Sabbah, muhtemelen Nizamülmülk'ten veya Ebu İshak Eşşirazi'den çekindiği için bu görevden affını istediyse de şehrin zengin tüccarlarından Ebu Mansur bin Yusuf'un kendisine kefil olması üzerine medresede ilk dersi verdi. Daha sonra anlaşıldı ki Ebu İshak Eşşirazi kendisine medresenin gasp edilmiş arazi üzerinde yaptırıldığı söylendiği için açılışa katılmamıştı. Nizamülmülk ve öğrencilerin ısrarı nihayet halifenin ricası üzerine orada ders vermeyi kabul eden Ebu İshak Eşşirazi, açılıştan 20 gün sonra İbn-i Sabbah'ın yerine Nizamiye Medresesi müderrisliğine getirildi. Nizamülmülk medresenin her türlü ihtiyacını karşılamak için vakıflar kurmuş, medresenin yakınında yaptırdığı çarşıyla birlikte arazi, hamam ve dükkanların gelirlerini müderris ve öğrencilere tahsis etmişti. Medresenin vakfiyesinde vakfın yönetiminin Nizamülmülk ve evladına ait olduğu bildiriliyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Nizamiye müderrisleri ilk zamanlarda seçkin alimler arasından bizzat Nizamülmülk tarafından seçilip görevlendirilmiştir. Özellikle Ebu Abdullah et-Taberi ile Ebu Muhammed Abdülvehhab Eşşirazi ve Gazali'nin Nizamülmülk'ün isteğiyle Nizamiye Medresesi'ne müderris tayin edildiği bilinmektedir. Daha sonra bir süre Nizamülmülk'ün soyundan gelenlerin yanında vezirler, sultanlar ve halifeler tarafından da müderris görevlendirildiği görülmektedir. Nizamiye müderrisleri süresiz olarak göreve getirilirdi. Mesela Ebu İshak Eşşirazi burada vefatına kadar 17 yıl müderrislik yapmış ve 1083 yılında ölümü üzerine hatırasına hürmeten medrese bir yıl kapalı tutulmuştur. Nizamiye medresesine genelde sadece bir müderris tayin edilirdi. Ancak iki müderrisin görevlendirildiği de görülmektedir. Böyle durumlarda müderrisler Ebu Abdullah et-Taberi ile Ebu Muhammed Abdülvehhab Eşşirazi örneğinde olduğu gibi nöbetleşe ders verirdi. Nizamiye medresesine müderris tayin edilen alimlere özel bir siyah cübbe giydirilir, sarık ve şal hediye edilirdi. Tarih kitapları İslam dünyasında eriştiği şöhretten dolayı bazı alimlerin Bağdat Nizamiye Medresesi'nde ders verebilmek için birbirleriyle yarıştıkları ve bu isteklerini her vesileyle dile getirdiklerini kaydetmektedir. Bağdat Nizamiye Medresesi'nde görev yapan ünlü müderrisler arasından Ebu İshak Eşşirazi, Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali et-Taberi, Ebu Muhammed Abdülvehhab Eşşirazi, Gazali ve Hatip et-Tebrizi'yi burada öğrenim gören meşhur şahsiyetlere örnek olarak da Ebu Bekir İbnül Arabi, İbni Asakir, Abdüllatif el-Bağdadi, İmadüddin el-İsfahani'nin isimlerini zikredebiliriz. Bağdat Nizamiye Medresesi'nde ve muhtemelen diğer medreselerde okutulan başlıca dersler şunlardır. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ilimleri, hadis ve fıkıh usulü, kelam, Arap dili ve edebiyatı, riyaziye ve feraiz. Nizamiye medreselerinde ders saatleri mevsimlere, dersin niteliğine, müderrislerin ilmi mertebesine göre değişirdi. Dersler hafta boyunca öğleden önce başlar, öğle, ikindi ve yatsı namazlarından sonra da devam ederdi. Yaşı 20'yi geçmiş olan öğrencilerin kabul edildiği medresede öğretim süresi 4 yıldı. medresenin yanı başında yaptırılan kütüphane oldukça zengin kitap koleksiyonuna sahip olduğundan araştırma yapmak isteyen müderris ve öğrenciler diğer şehirlere gitmek zorunda kalmazlardı. Kütüphanede yaklaşık 6000 cilt kitabın bulunduğu rivayet edilir. 1116 yılında çıkan yangında kütüphane binası yanarken kitaplar öğrencilerin büyük fedakarlıklarıyla kurtarılmıştır. Abbasi halifesi Nasır Lidinillah 1193'te bu kütüphaneyi yeniden inşa ettirmiş ve sarayındaki binlerce cilt kitabı bağışlayarak burasını İslam dünyasının en değerli koleksiyonlarına sahip bir kütüphane haline getirmiştir. Ne var ki Bağdat Nizamiye Medresesi 1258'de gerçekleşen Moğol istilası sırasında büyük zarar görmüş, zengin kütüphanesinden günümüze hiçbir eser intikal etmemiştir. Nizamülmülk'ün rakip ve düşmanlarının Sultan Melikşah'a onun her yıl medreseye büyük miktarlarda paralar harcadığını, bu meblağın kendilerine verilmesi halinde İstanbul'u bile fethedebileceklerini söyledikleri, sultanın ise Nizamülmülk'ten bu konuda bilgi aldıktan sonra onu haklı bulup bütün hazinenin emrinde olduğunu ifade ettiği kaydedilir. Öyle ki Beytülmal'in onda birini teşkil eden bu meblağ, Nizamülmülk'ün emrine tahsis edilen paradan sağlanmıştır. Ünlü seyyah İbn Battuta ise medresenin güzelliğinin darb-ı mesel haline geldiğini belirtmektedir. Yaygın kanaate göre Nizamiye Medresesi'nin Moğol istilası sırasında büyük ölçüde zarar gördüğü ve bu tarihten itibaren gerileme dönemine girmişse de Bağdat Nizamiye Medresesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerinin tam olarak ne zaman sona erdiği tespit edilememektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Selçuklu Veziri Nizamülmülk tarafından başta Bağdat olmak üzere Büyük Selçuklu hakimiyetindeki çeşitli şehirlerde kurulan medreselerin Nizamiye Medresesi adıyla bilindiğini programımızın başında ifade etmiş, Nizamülmülk'ün Horasan, Maveraünnehir, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde medreseler kurduğunu, bunların bir kısmının onun ölümünden sonra açılmakla birlikte Bağdat Nizamiye Medresesi örnek alındığı için hepsi bu adla anılmıştır. Bağdat Nizamiye Medresesi, Nizamiye medreseleri içinde en meşhuru ve en muhteşemi olmakla birlikte onun dışında da Nizamiye medreseleri bulunmaktaydı. İşte bu mealden olmak üzere Nişabur Nizamiye Medresesi'ni özellikle zikredebiliriz. İlk Nizamiye medreselerinden biri olan Nişabur Nizamiye Medresesi'ni Nizamülmülk'ün İmamül Harameyn el-Cüveyni adına yaptırdığı, Cüveyni'nin burada 20 yıldan fazla ders verdiği rivayet edilmektedir. Cüveyni'nin Sultan Alparslan'ın saltanatının ilk yıllarında kurulduğu anlaşılan Nişabur Medresesi'ndeki derslerine 300-400 öğrencinin devam ettiği kaydedilmektedir. Ünlü İslam bilgili Gazzali de Cüveyni'den sonra burada ders veren müderrislerden biridir. Nizamülmülk'ün yaptırdığı Nizamiye medreselerinden biri olarak İsfahan Nizamiye Medresesi'ni, Belk Nizamiye Medresesi'ni, Musul Nizamiye Medresesi'ni burada zikredebiliriz ki bu medresenin mermer mihrabı günümüze kadar intikal etmiştir. Adı geçen bu 5 medrese dışında Basra, Herat, Merv, Amül, Harcırt Kuhistan, Rey, Pusenç, Kudüs, Halep, Dımaşk, Konya ve Harizm bölgesinde de Nizamiye medreselerinin bulunduğunu da bu vesileyle ifade etmek isteriz. Bu medreselerden bir kısmının Nizamülmülk'ün ölümünden sonra kurulduğu ve Nizamiye medreseleri örnek alınarak yapıldığı için bu adla anıldığı da söylenebilir.

0: Değerli dostlar, Nizamiye medreselerinin devrin siyasi, ilmi ve dini hayatı üzerinde büyük tesiri olmuş, birçok sultan, halife ve devlet adamı Nizam-ı Mülk'ün yolunu izleyerek kendi adlarına medreseler inşa ettirmiştir. Nizamiye medreseleri dini ilimlerin gelişmesine önderlik etmiş, hilaf, cedel, usul ve kelam ilimlerinde büyük gelişmeler sağlanmış, bu konularla ilgili çok sayıda kitap telif edilmiştir. Bu medreseler, plan, teşkilat ve müfredatlarıyla tarihte bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Daha önceki medreseler, özel kuruluşlar olduğu halde Nizamiye medreseleri devlet himayesinde ortaya çıkmıştır. Diğer medreselerin dini eğitimi dışında özel bir hedefi bulunmazken, Nizamiye medreseleri aynı zamanda siyasi amaçlarla kurulmuş, bilhassa batini düşüncesinin sağlam delillerle bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Kuzey Afrika ve Endülüs'te her çeşit yeniliğe karşı çıkan eğitim kurumları bu medreselerden etkilenmiş, örneğin Bağdat Nizamiye Medresesi'nde okuyan İbn-i Tumet, Mağrib'e döndükten sonra medreselerin müfredatı üzerinde büyük değişiklikler gerçekleştirmiştir. Salerno, Paris ve Oxford gibi batıda kurulan üniversitelerinde Nizamiye medreselerinden etkilendiği bizzat batılılar tarafından da ifade edilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: Hüsnü hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verilmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, "Git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur," buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma," dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم.
1: Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Müslüman olarak yaşamayı öğretmiştir. Aynı zamanda öldükten sonraki hayata da Müslümanları hazırlamıştır. Öncelikle ölen kimsenin arkasından yapılması gerekenleri göstermiştir. Bir kişi öldüğünde cenaze namazına katılmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bu namaz, ölen müminin bağışlanması ve Allah'ın rahmetine kavuşması için duadan ibarettir. Dünyadan ayrılan Müslümanın arkasından yapılacak en önemli ve en son iş, onu hayırla anmak ve ona dua etmektir. Çünkü inananlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. İyiyi kötüyü bilen kişi, ölen Müslüman kardeşinin cenazesine katılır, onu iyilikle anar, ona hayır duada bulunur ve böylece ölenin kurtuluşuna vesile olur. İslam dini, kişinin öldükten sonra iyilikle anılma ve övülme arzusuna sahip olmasını teşvik etmiştir. Müminler için öldükten sonra onları hayırla anacak şahitlerin olması önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam duasıyla kendinden sonraki nesillerde iyi anılmak istemiştir. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Bu dua dünyevi beklentiler ve şöhret duası değildir. Hazreti İbrahim bu duayla kendi amellerine ek olarak kıyamet gününe kadar nesiller boyunca insanların şahitliğini kazanmayı istemiştir. Burada iyilikle anılmak ifadesinin bir diğer anlamı ise inananlara takva aşılayacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek olarak asırlar boyunca anılmaktır. Müslümanların ölülere sövmesi, ayıplarını açığa çıkarması, lanet okuması ve hakaret etmesi yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kimselerin daima hayırla anılmalarını istemiştir. Çünkü ölen kişinin durumunu en iyi bilen Allah'tır. Onların yaptıklarının karşılığını verecek olan da yalnızca Allah'tır.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi, sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Efendimiz, ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam, müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber, ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak,

beş vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin, dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İhlasını ameline yansıtmada örnek bir sima. Osman bin Maz'un. Müşriklerin türlü işkencelerle Müslümanları Allah'ın dininden vazgeçirmeye çalıştıkları Mekke günleriydi. O zamanlarda Mekke'nin bazı mahallelerinde zulüm had safhadaydı. Bunlardan biri de Ümeyye bin Halef'in lideri olduğu Cumahoğulları kabilesinin yaşadığı mahalleydi. Burada yaşayan hatırı sayılır bir aileye mensup olan ve ilk Müslümanlar arasında yer alan cesur bir genç vardı. O, Resulullah'ın Habeşistan'a hicret emri üzerine artık yaşanılmaz hale gelen ana yurdundan bir gece vakti gizlice ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre yeni vatanında Mekke'deki Müslüman kardeşlerini aklından ve kalbinden çıkaramasa da diğer muhacirler gibi güven içinde yaşadı. Ta ki Mekkelilerin Müslüman olduğu haberi kendilerine ulaşana kadar. Bu asılsız habere göre Kureyş'in önde gelen isimleri dahi Müslüman olmuştu. Habere inanan, belki de bir umut diyerek yola düşen, içlerinde bu yiğidin de yer aldığı Müslümanlar, sıla hasretiyle yanıp tutuştukları Mekke'ye iyice yaklaştılar. Şehrin sınırına geldiklerinde artık her şey için çok geçti. Haber asılsız çıkmıştı. Geri dönemediler. O dönemde Mekke'ye girebilmek için itibarlı birinin himayesinde bulunma şartına göre bu genç, babasının dostu olan ve kendisine yeğenim diye hitap eden müşrik Velid bin Muire'nin himayesine girdi. Bu sayede doğup büyüdüğü memleketine kavuşmuş oldu. Velid bin Muire onu Kabe'nin avlusuna götürdü ve yeğeninin elini havaya kaldırıp Kureyşlilere onu himayesine aldığını söyledi. Ayrıca her kim ona zorluk çıkarırsa bana karşı gelmiş olur. Bunu bilin ve ona göre davranın ifadeleriyle de yüreklere korku saldı. Bir süre sonra Müslümanlara yapılan baskıların devam etmesi üzerine gönlü gittikçe daralan bu hamiyetperver genç, din kardeşlerinin imanları uğruna çile çekerken kendisinin müşrik birinin himayesinde rahatça dolaşamayacağı kanaatine vardı ve hamisi Velid bin Muire'ye gelerek "Amca, babamın dostusun, bana çok vefalı davrandın. Himayeni en güzel şekilde yerine getirdin. Bundan dolayı sana müteşekkirim. Ancak Müslüman kardeşlerim işkencelere ve eziyetlere maruz kalırken bana ağır gelen bu duruma daha fazla rıza gösterip susamam. Gel ve benim üzerimden himayeni al," dedi. Vakur delikanlı, himayede kalması konusunda yoğun ısrarlara rağmen tüm teklifleri reddetti ve neticede Velid bin Muire onu Kabe'nin avlusuna tekrar götürüp himayesinden çıkardığını etrafına toplanan kalabalığa ilan etti. O gün hiç kimse bir tepki göstermese de Kureyşli müşrikler arasında bu yürekli yiğitle hesaplaşmak isteyenler vardı. Bunlar içinde şair Lebit bin Rebiya'nın şiir okuduğu bir ortamda intikam için fırsat kollayan Abdullah bin Ebu Muire bu imkanı buldu. Bu korkak müşrik, şair Lebit'in sözlerine müdahale edip hakkı haykırmaktan geri durmayan ve himayeyi reddeden bu kahramana saldırdı. Artık himayesiz kalan genç, gözüne isabet eden şiddetli bir yumrukla acılar içinde kıvrandığı sırada, bir kenarda oturmuş kavgayı sinsice seyreden eski hamisi Velid bin Muire ona "Yeğenim, benim himayemden çıkmasaydın bunları yaşamazdın. Şu gözünün haline bir bak. Bundan sonra başına daha neler gelecek, birlikte göreceğiz," dedi. Bunun üzerine kalbi taştan da katı olan Velid bin Muire'nin yüzüne şu cümleler tokat gibi indi: "Vallahi ey Abdüşşems'in babası, sağlam kalan şu gözüm var ya, İşte o da Allah için diğer gözümün uğradığı musibete muhtaçtır. Ben Allah uğruna diğer gözümü kaybetmekten de çekinmem."

Bunu bilesin. Ben senden çok daha aziz ve kudretli olan Allah'ın himayesindeyim. Tüm korumaları reddediyorum. Sadece Allah'ın himayesini kabul eden ve bir cesaret örneği olarak gösterilen bu sözlerin sahibi delikanlı, Mekke'nin meşhur sülalelerinden Cumahoğulları koluna mensup Osman bin Maz'un bin Habib'tir. O, İslami davetin ilk zamanlarında gecesini gündüzüne katan Hazreti Ebubekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul etti. Kaynaklar ondan Mekke'de İslam'ı kabul eden 14. isim olarak bahsetmiştir. Osman bin Maz'un, kız kardeşi Zeynep'le Hazreti Ömer'in evli olması itibarıyla Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hafsa validemizle Abdullah bin Ömer'in dayısıdır. Sırf imanı uğruna doğup büyüdüğü, yaşadığı, acı tatlı nice hatıraları Mekke'de bırakıp önce Habeşistan'a, ardından yeni vatanı kabul ettiği Medine'ye hicret etti. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra dinini daha yakından öğrenmek üzere Suffe'ye yerleşti. Zahit ve abid bir hayatı tercih eden Osman bin Maz'un, herkesin rahat döşeğinde dinlendiği gece vakitlerinde kalkıp namaz kılan, gündüzün kavurucu sıcaklarında oruç tutan ve çok az uyuyan biriydi. Onun ibadete düşkünlüğü herkesçe bilinirdi. Resulullah bu konuda aşırıya kaçtığını belirtmiş, bizzat kendi hayatını örnek göstermek suretiyle onu ikaz etmiştir. Osman bin Maz'un başta olmak üzere Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Zer, Hazreti Ali gibi sahabenin önde gelen isimlerinin bulunduğu bir grup Müslüman, et yemeyeceklerine, bekarlar evlenmeyeceklerine, evliler de hanımlarıyla ilgilenmeyeceklerine ve sürekli ibadet edeceklerine dair yemin ettiklerinde Allah Resulü, Osman bin Maz'un'u ve arkadaşlarını böyle bir yaşantıdan men etmişti. Bir gün Osman bin Maz'un'un hanımı Havle binti Hakim, kılık kıyafeti perişan bir vaziyette Hazreti Peygamber'in evine gitmişti. Kureyş'in zengin ve her açıdan önemli simalarından olan Havle'nin bu hali, Resulullah'ın eşlerini rahatsız etmiş ve meraklandırmıştı. Sebebini sorduklarında Havle gece boyu namaz kılıp ibadet eden, gündüzlerini ise oruçlu geçiren eşinin kendisine olan ilgisizliğini ve ihmalini ifade ederek ondan dert yanmıştı. Havle'nin bu şikayetinden haberdar olan Allah Resulü Osman bin Maz'un'un yanına gitmişti. Ardından ikisi arasında şu diyalog gerçekleşmişti. "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Anam babam size feda olsun ya Resulallah. Bu sorunuzun sebebi nedir? Sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namaz kılıyormuşsun öyle mi? Evet ey Allah'ın Resulü, böyle yapma. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Namaz kıl ama sonra uyu. Oruç tut ama bazen de tutma." Resul-i Ekrem'in bu uyarısının ardından birkaç gün geçmişti ki Havle yeni gelin gibi süslenmiş en güzel kıyafetleri üzerinde güzel kokular sürmüş bir halde yine hane-i saadete misafir olmuş ve kendilerinin de artık diğer insanlar gibi olduklarını söylemişti. Müslüman olmadan önce dahi ağzına bir damla içki sürmeyen Osman bin Maz'un'un şu sözleri gayet manidardır. "Aklımı başımdan alan, insanlar arasında beni gülünç duruma düşüren, kafam dumanlı olduğu için istemediğim halde sevmediğim birine kızımı ya da kardeşimi verdiren içkiyi ağzıma koymadım." İçkiyi yasaklayan ayet nazil olduğunda bir şahsın gelerek şarabın haram kılındığını söylemesi üzerine de "Allah onu kahretsin, benim onun hakkındaki görüşüm hep aynıydı" ifadesiyle içkiye olan nefretini dile getirmiştir. Hazreti Peygamber, günah işlemekten ve harama meyletmekten o denli çekinen Osman bin Maz'un'u utangaç ve haya sahibi olarak nitelendirip sahabeye örnek göstermiştir. Osman bin Maz'un yaşadığı sürece Müslüman onuruna yaraşır bir hayat sürmüştür. Mekke'nin itibarlı ailelerinden birine mensup olması hasebiyle kendisine ilişilmemesine rağmen din kardeşlerine yapılan zulüm ve işkencelere dayanamamıştı.
Habeşistan hicretinden dönüp Velid bin Muire'nin himayesine girdiğinde Mekke sokaklarında dilediği gibi güven içinde dolaşabildi. Kabe'yi istediği zaman tavaf edip ibadetlerini rahatlıkla orada ifa edebildi. Onun bu durumunu gören hiçbir Mekkeli, Müslüman olmasından dolayı Osman bin Maz'un'a değil işkence ve hakaret etmek tek bir kırıcı söz dahi söyleyemedi. Tüm bunlara rağmen o, çilenin en yoğun zamanlarını yaşayan Müslümanların Mekke sokaklarını dolduran acı feryatlarından oldukça rahatsız oluyordu. Resulullah ve Müslümanlar ızdırap dolu günler yaşarken bir müşriğin himayesine girip rahat bir hayat sürmek izzetine dokunmuştu. Benim din kardeşlerim işkencenin bin bir türlüsüne maruz kalırken ben bir müşrik olan Velid bin Muire'nin kanadına sığınıyor, onun himayesinde kalarak eziyetten kaçıyorum. Bu bana isabet eden ne korkunç bir beladır diyerek kardeşlerinin çektiği çileli hayata, yaşadıkları acılara ortak olmak üzere himayeyi reddetmişti. Durumu himayesinde bulunduğu Velid bin Muire'ye açtığında onun "Hayrola yeğenim, birisi seni üzüp kıracak bir söz mü söyledi? Çekinme söyle bana. Eğer himayemden çıkarsan Kureyşliler seni çok zor durumda bırakırlar. Sana işkence ederler. Saldırıların ardı arkası kesilmez. Yalnız başına bu işin altından kalkamazsın. Müsaade et de seni koruyayım" şeklindeki ısrarlı sözlerine Osman bin Maz'un artık içinde hissettiği manevi baskıya tahammül edemez hale geldiğini belirtmiş, bir müşriğin korumasında yaşamaktansa kardeşlerinin yanında türlü işkencelere maruz kalmayı tercih etmişti. Onun aleme ders niteliği arz eden bu cesur tavrı sahip olduğu ihlastan kaynaklanmıştı. Osman bin Maz'un, Kabe'nin avlusunda müşrik himayesinden çıktığı ilan edilmesinin ardından hissettiği ağır yükten kurtulmuş, bir kuş kadar hafiflemişti. Yine şu halkın arasında öyle kimseler vardır ki Allah'a şartlı kulluk ederler. Böylelerinin iman ve ibadetleri işlerinin hep iyi gitmesi şartına bağlıdır. Nitekim bunlar menfaat elde ettiklerinde mümindirler. Sıkıntıyla karşılaştıklarında ise Allah'la hukuku bitirirler. Bunlar hem dünyasını hem de ahiretini kaybetmiş kimselerdir. İşte en büyük zarar ziyan budur mealindeki ayet, onun samimiyetini tasvir eder gibidir. His dünyası oldukça gelişmiş olan Osman bin Maz'un'un şairlik yönü de dikkat çekecek niteliktedir. Birçok defa dilinden dökülen şiirler kaynaklarda yer bulmuştur. Kabe'de sadece Allah'ın himayesine muhtaç olduğunu ilan ettiği sırada kinle dolan ve bu intikamı almak için fırsat kollayan bir müşriğin Osman bin Maz'un'un gözüne savurduğu şiddetli bir yumruk darbesi onun yere yığılmasına sebep olmuştu. O çektiği acıyı aldırmadan şu şiiri terennüm etmişti. "Eğer gözüm Rabbimin rızası için uğradıysa, sapkın ve dinsiz birinin darbesine Rahman verecektir bunun mükafatını. Ve ey kavmim, ancak Rahman'ın sevgisini kazanan bahtiyar olur. Siz bana delirmiş, sapıtmış deseniz de ben elçi Muhammed'in dininde kalacağım ve ben saldırıya uğrasam da hak dinimizi savunacağım." Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nın ardından yatağa düşen Osman bin Maz'un'u sık sık evinde ziyaret etti. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre bu ziyaretlerin birinde Allah Resulü artık son demlerini yaşayan Osman bin Maz'un'un başucuna geldi. Başını eğerek onun başına yaklaştırdı. Sessizce ona bazı sözler söyledi. Başını kaldırdığında gözleri dolu dolu olmuştu. Biraz bekledi. İkinci kez eğilerek yine sessizce ona bir şeyler söyledi ve başını kaldırdı. Gözleri yine dolu doluydu. Üçüncü kez eğilerek tekrar sessizce bir şeyler söyledi ve başını kaldırdığında artık Osman bin Maz'un hareket etmiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem'in gözyaşları sakalının üzerinden damla damla Osman bin Maz'un'un yüzüne dökülüyordu. Hazreti Peygamber o güne kadar Osman bin Maz'un'a ağladığı kadar hiç kimse için ağlamamıştı. Son kez eğildi ve ruhunu teslim eden Osman bin Maz'un'u alnından öptü. Allah Resulü yıkanıp kefenlenmesinin ardından Osman bin Maz'un'un cenazesinin yanına geldi.
O sırada hicretin ilk günlerinde Osman bin Maz'un'u evinde misafir eden Ensar hanımlarından Ümmü Ala cenazeye hitapla, "Ey Ebu Saib, ben seni suçsuz günahsız biliyorum. Cennet sana mübarek olsun. Allah'ın sana ikramda bulunduğuna şehadet ederim." demişti. Duyduğu tezkiye sözlerinden rahatsız olan Hazreti Peygamber dönüp Ümmü Ala'ya sitemli bir şekilde, "Allah'ın ona ikramda bulunduğunu ya da cenneti verdiğini sen nereden biliyorsun?" buyurması üzerine Ümmü Ala, "Ya Resulallah, Allah ona merhamet etmez de kime eder? O senin pek kıymetli dostun değil miydi?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah'a yemin ederim ki ben onun hakkında yalnızca hayır umuyorum. Ancak ben Allah'ın elçisi olmama rağmen onun bana dahi nasıl muamele edeceğini bilmiyorum." Bir başka rivayette Resulullah, Osman bin Maz'un hakkında söylenen, "Ne mutlu Osman'a, kuş oldu cennete uçtu. Cennet ona mübarek olsun" sözlerini işittiğinde, Allah'ın elçisi olduğu halde kendisine bile ne yapılacağını bilemediğini belirterek, bu tür ifadelerin uygun olmadığını ve Allah ve Resulünü severdi denilmesinin gerektiğini ifade etti. O dönemde Medine'de her mahallenin kendine mahsus kabristanı bulunmaktaydı. Dolayısıyla Ensar'dan vefat edenler buralara defnedilirdi. Ancak muhacirler için böyle bir mekan yoktu. Resulullah, "Bu bizim ahirete ilk gidenimizdir. O bizim için ne güzel bir seleftir" dediği Osman bin Maz'un'a, beraberindeki sahabeyle birlikte Medine çevresini dolaşarak defin yeri aradı. Birkaç bölge dolaştıktan sonra Resul-i Ekrem, Garkat adı verilen dikenli çalıların bulunduğu Baki mevkiinde karar kıldı ve Osman bin Maz'un'u günümüzde Cennetül Baki diye bilinen yere bizzat kendi elleriyle temizlediği kabre gözyaşlarıyla teslim etti. Definden sonra "Kaybolmasın kardeşimin mezarı" diyerek bir sahabiden büyükçe bir taş getirmesini istedi. Ancak o sahabinin taşı kaldıramadığını görünce Peygamber Efendimiz koşarak o taşı alıp kabrin başucuna koyduktan sonra, "Böylece kardeşimin kabrini bulur, tanır ve ailemden ölenleri de artık buraya defnederim" buyurdu. Nitekim Osman bin Maz'un'un ardından Resulullah, kızı Zeynep vefat ettiğinde, "Hayırlı selefimiz Osman bin Maz'un'a kavuş" buyurmuştu. Yine Resul-i Ekrem'in çok sevdiği yavrucağı İbrahim vefat edip nereye defnedileceği kendisine sorulduğunda, "Salih kardeşimiz Osman bin Maz'un'un yanına" cevabını vermiş ve gözyaşları içinde yavrusuna, "Salih selefimiz Osman bin Maz'un'a kavuş" demişti. Osman bin Maz'un cenazesi defnedilmek üzere omuzlar üzerinde kabrine götürülürken Resulullah ona şöyle seslenmişti: "Allah sana rahmet etsin ey Osman. Ne sen dünyaya meylettin, ne de dünya seni zengin ve mutlu etti. Sen dünyaya hiç bulaşmadın." Arkasında güzel hatıralar bırakan ve hep hayırla yad edilecek olan Osman bin Maz'un'u en iyi tanıyan kişi olarak eşi Havle binti Hakim şu sözlerle son yolculuğuna uğurladı: "Ey gözlerim, dinmeksizin gözyaşı dökün, ağlayın Osman bin Maz'un'un irtihaline. Rabbinin rızasını kazanma uğruna sabahlayan kişi için cömertçe ağlayın. Ölüp de mezara gömülen o kimseye ne mutlu. Baki mezarlığı ve garkat ağaçları ona ne güzel bir mekan oldu. Onun ölümü kalbime ebedi bir keder bıraktı. Gözyaşlarım ölünceye dek hiç dinmeyecek." Osman bin Maz'un son nefesini verdiğinde ona karşı içinde bir burukluk hisseden Hazreti Ömer, yaşadığı ruh halini şöyle dile getirir: "Osman bin Maz'un bu dünyadan eceliyle göçtüğünde içime büyük bir ağırlık çöktü. Osman bin Maz'un gibi gecesini gündüzünü ibadetle geçiren, dünyadan elini eteğini çekmiş biri şehit olarak değil de yatağında ölmüşse muhakkak onda bir kusur var diye düşündüm. Bunu yıllar yılı gönlümde bir sır gibi sakladım. Benim nazarımda Osman bin Maz'un yatağında ölmesi sebebiyle hep düşük bir mertebedeydi. Ta ki Allah Resulü'nün vefatına kadar. Zira Resulullah da cihat meydanlarında değil, döşeğinde vefat etmişti. Bunun üzerine kendi kendime, yazıklar olsun sana ey Ömer, insanların en hayırlısı bile son nefesini yatağında verdi.
Ardından Hazreti Ebubekir de yatağında bu dünyaya veda etti dedim. O günden itibaren onun hakkındaki düşüncemden dolayı pişman oldum ve Osman bin Maz'un nazarımda eskiden olduğu gibi kıymetli bir mertebeye yükseldi. Osman bin Maz'un ihlasını eylemine, ameline yansıtmada zirve şahsiyetlerdendi. Ensar'ın hanımlarından Ümmü Ala bir gece rüyasında Osman bin Maz'un'u cennette ve önünden ırmak akar bir şekilde gördüğünü Allah Resulü'ne anlattı. Peygamber Efendimiz, "O çağlayan ırmak var ya, işte o Osman'ın amelleridir." buyurdu. Anlaşılan o ki, Allah Osman bin Maz'un'un dünyadaki amellerini cennette önünden akan çağlayan bir ırmak kılmıştı. 25 yaşında Müslüman olup hicretin ikinci yılında 40 yaşındayken baki aleme göç eden, vefatıyla Resulullah'ı gözyaşlarına boğan Hazreti Peygamber'in hatırından çıkaramadığı ve sık sık kabrini ziyaret ettiği Osman bin Maz'un, Medine'de ahirete göç eden ilk muhacir olması hasebiyle Cennetül Baki'nin ilk sakini oldu. Allah onun ardından binlerce sahabiyi ve asırlardır sayısız Müslümanı kendisine komşu kıldı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
2: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz gıybet gibi davranışlarla İnsanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
3: Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım." Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Koşan bir çocuk gördünüz mü buralarda? Görmediniz mi? Çok küçük olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Hay Allah, nereye gider bu karanlıkta? Hem de bir başına. Korkar mı acaba dışarıda? Korkar tabii, kimsesi yok ki yanında. Yazık, karnı da açtı. Bir şey yedirip doyuramadı ki anası. Ne yapsın kadıncağız? Bulup da getiremedi ki babası. Ne yapsın adamcağız? Kendi kanına bulandı sırtlandığı un çuvalı. Hay Allah, nereye gider bu çocuk? Havada iyice soğuk. Üşüyecek dışarıda yavrucak. Gerçi alışkındır o. Ne evi var başını sokacak, ne de ellerini uzatıp ısınacağı bir ocak. Adı neydi? Neydi? Şimdi tam hatırlayamadım ama Ahmet ya da Mahmut diyesim geldi. Ya da Muhammed miydi? Ya da Mustafa. Gözleri böyle zeytin gibi kapkara. Hiç oyuncağı kalmamış. Hepsi kırılmış, yanmış, yıkılmış. Ancak hala oyun oynuyor. Lakin garip bir oyun. Bir canı varmış sadece. Bir daha oynayamazmış kaybedince. Annesi öğretmiş bu oyunu. Bak demiş zeytin gözlü yavrum. Bana bak. Gözlerimin içine. Eğer bir ses duyarsan hiç durma, koş. Uzaklaş buralardan. Sonra saçlarını okşamış, kucaklamış, koklamış. Bağrına basmış. Gözlerinden yaşlar damlamış. Alnını, yanaklarını, ellerini öpmüş. Üstüne bir de battaniye örtmüş. Üstlerinde kocaman bir kefene benzeyen beyaz bir çadır. Uyur gibi değil de ölür gibi kapanıyor gözleri, ağır ağır. Açlık bir taraftan, buz gibi hava diğer yandan. Uyuyunca açlığı unuturum belki umuduyla kapatıyor gözlerini insan. Çocuk da öyle. Gözlerini kapamış, çok geçmeden de uykuya dalmış. Rüyasında yemyeşil bahçeler, o bahçelerin içinde sofralar, o sofraların başında neşeli insanlar görmüş. Yaşıtlarıyla ağaçlarda oynayıp otlarda yuvarlanıyorlarmış. Koşuyor, oynuyor, acıkıyor ve sofralarda karınlarını doyuruyorlarmış. Ballı çörekler, sıcacık ekmekler, güzel pişmiş etler, tatlı şerbetler ve taze taze meyveler yiyorlarmış. Sonra yeniden oyuna devam ediyorlarmış. Çocuk karnını bir güzel doyurmuş ve yemyeşil otlar arasında güneşe doğru koşmaya başlamış. Koştukça güneş yaklaşıyor, yaklaştıkça ısındığını hissediyormuş. Öyle koşmuş ki güneşe çok yaklaşmış ve artık sıcaklık dayanılmaz hale gelmiş. Kopan gürültünün ve çığlıkların sesine uyanmış. Atılan bomba onların çadırını da yakmaya başlamış. Sonra duyduğu tüm çığlıklar, feryatlar, inilti ve bağırmalar tek bir ses haline gelmiş. Hepsi birden annesinin sesine dönüşmüş. Onun kendisine seslendiğini duymuş. Koş, koş, uzaklaş buradan. Kalk yavrum, kalk, koş, hiç durma, koş, demiş. Bunlar uyumadan evvel annesinin söylediği sözlermiş. O da kalkmış, koşmaya başlamış, hiç durmamış. Yıkılan evlerin, alev alev yanan çadırların içinden geçmiş. Parçalanmış bedenler, erimiş cesetler görmüş. Gözlerini kapamış ve annesinin sesine kulak vermiş. Sadece koşmuş. İşte ben o çocuğu arıyorum. Görmediniz mi? Çok küçük olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Hay Allah, nereye gider bu çocuk? Ama çok uzaklaşmış olamaz. Hem nereye gidebilir ki? Bir tarafında kocaman bir duvar, diğer tarafında deniz var. Deniz. Tabii ya. Neden hiç aklıma gelmedi ki oraya bakmak? Kesin denize doğru koşmuştur. Bir koşu ben de gidip bakayım. Belki hala orada duruyordur. İyi de ne diyeceğim kendisine? Annen öldü mü diyeceğim? Nasıl diyebilirim bunu bir çocuğa? Bu nasıl denir ki bir çocuğa? Bir çocuktan çocukluğunu almak değil midir bu? Bir çocuğun kalbini ısıtan ışığı almak, yüzünü güldüren çiçeği koparmak değil mi? Ben bunu nasıl söylerim? Nasıl anneni öldürdüler derim? Siz söyleyebilir miydiniz? Bence siz de söyleyemezdiniz. Hala her yer çok karanlık. Nasıl koşmuş bunca yolu bu çocuk? Zar zor gelebildim sahile. İşte şimdi gördüm onu. küçücük bir karaltı gibi görünüyor uzaktan. Yaklaştım ama dokunamadım. Saçlarına okşayamadım. Bitti geçti diyemedim. Oturmuş, bacaklarını karnına çekmiş, başını dizlerine koymuş, kımıldamadan sabit gözlerle önündeki denize bakıyor. Öylece onu istedim. Ben ona, o da denize baktı. Güneş doğar, sabah olur sandım, olmadı. Güneş doğmadı, sabah olmadı. Allah'ım, ne uzun bir gece, ne bitmeyen bir karanlık böyle. 21 Aralık 2024 Cumartesi. Saat 3.35 Ankara. O gece beni uyutmayan şey telefon ekranımdaki fotoğraftı. Gazze'li küçük çocuğun fotoğrafı. Kumların üzerinde yapayalnız oturmuş ve denize bakıyordu. Gözlerindeki o ifadeyi unutmam mümkün değil. Uzun uzun baktım, kalemimi aldım ve defterime bunları yazdım. Bir yandan yazıyor, bir yandan da sürekli fotoğrafına bakıyordum. O yalnızlığını giderecek hiçbir şey, hiçbir teselli yok gibiydi. Orada maruz kaldıkları zulüm karşısında herkesin eli kolu bağlı oturması o kadar üzdü ki beni. Gerçekçi olmak gerekirse hayatımın onların hayatından daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi birinin hayatının onların hayatından daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunca katliama, soykırıma rağmen hala direnen bu insanların kesinlikle hayatta kalması gerektiğine inanıyorum. İnandığım dinin gerçek yaşayanları olarak görüyorum onları. Bunun için yeryüzünün bu ruhla imar edilmesi ve onların sahip olduğu bu bilinçle zamanın mayalanması gerektiğine inanıyorum. Yani kurtulmamız için onları kurtarmanın gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet tam olarak bu. Kendimizi kurtarabilmek için onları kurtarmalıyız. Sosyal medyada rastladığım Gazze'li küçük çocuğun bu fotoğrafının paylaşıldığı gönderinin altına yazılan sözleri okuduğumda kendi kendime şunları söyledim. Benim görmediğim, kucaklaşmadığım kardeşlerim var ve onlar için bir şeyler yapmam gerekiyor. Bunların farkına varmamı sağlayan o gönderinin altında paylaşılan o sözler bundan asırlar evvel benim peygamberimin söylediği şu sözlerdi.
1: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Müslümanın ırzı, malı ve kanı saygındır, ona dokunulamaz. Takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci, işte şuradadır, kalptedir. Müslümanın Müslüman kardeşini küçük görmesi, ona kötülük olarak yeter.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım! Ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım! Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin. Hadi bakalım kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim.

0: oldu sana? Nedir bu telaşın?
1: Bir rüya gördüm abla.
0: Hayrolsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah, seni dinliyorum.
1: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
0: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
1: Evet, korktum açıkçası.
0: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
1: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
0: Allah korusun.
1: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
0: Sonra?
1: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
0: Aman ya Rabbim.
1: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsan da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
0: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
1: Allah senden razı olsun ablacığım.
0: Senden de kardeşim.
2: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
0: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
2: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
0: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, evet o şekilde olmuş.
2: Hazreti Peygamber Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra, Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
0: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın. O da mutlu olsun.
2: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
1: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
0: Hoş bulduk Abdullah.
1: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
0: Anlattım anlattım. Çok mu korktun sen yoksa?
1: Biraz.
0: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
1: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
0: Evet biraz.
1: Ne dedi peki Resulullah?
0: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
1: Evet onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
0: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
1: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
0: Ve sana hayır dualarda bulundu.
1: Oh çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
0: Amin.
1: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
0: Allah senden de razı olsun Abdullah.
1: Amin.
0: Abdullah.
1: Buyur ablacığım.
0: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
1: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
2: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş,

ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Yeni bir fasla başlıyoruz. Faslın adı şöyle: Fin nübüvveti ve risaleti vel vahiy. Bu bahis nübüvvet, risalet ve vahiy hakkındadır. Yani Resulullah Efendimizin nebi olduğu, rasul olduğu ve vahiy aldığı hakkındadır. Dedikten sonra bize şöyle sesleniyor müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. İlem ennallâhe cellesmuhu kadirun alâ halgil marifeti fî kulûbi ibâdi vel ilmi bizâtihi ve esmâihi ve sıfâtih ve cemî'i teklifâtihi iptidâen dûne vâsıta lev şâe kemâ hukiye an sünnetihi fî ba'dil enbiyâ ve zekerehu ba'du ehli tefsir fî kavlihi teâlâ Estaizu billah ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahya. Ey dinleyici, şunu bil. Şayet Allah Teala kullarının kalplerine bilgileri koymayı dilese, şayet Allah Teala kullarına yüce zatını öğretmeyi dilese, Esma-i Hüsna'sını öğretmeyi dilese, yüce sıfatlarını, emirlerini ve yasaklarını kullarına arada hiçbir vasıta olmadan doğrudan doğruya öğretmeyi dilese, yani Peygamber aleyhisselam olmadan kullarının kalplerine doğrudan doğruya bunları vahyetmeyi, ilham etmeyi dilese, elbette kainatın Rabbi bütün bunları yapmaya kadirdir. Yani arada peygamber olmadan bizim kalbimize kendisinin Rab olduğunu da bildirir. Esma-i Hüsna'sını da bildirir. Bildirmek istediği başka şeyleri de bildirir. Bunda hiç şüphe yok. Buna kadirdir. Bazı müfessirler Şura suresinin 51. ayeti kerimesi olan şu ilahi buyruğu bakınız nasıl tefsir etmişler. Ayet-i kerime şu sevgili kardeşlerim: Allah Teala bir insanla ancak vahiy ile konuşur veya perde arkasından konuşur. Bazı müfessirler bu ayeti açıklarken şöyle demişler. Yani Allah Teala insanla vahiy ile konuşur veya perde arkasından konuşur. Ne demektir? Bunu şöyle tefsir etmişler. Cenab-ı Hak zikrettiğimiz bu bilgileri söyledik ya, şunlar şunları isterse öğretebilirdi diye, bazı peygamberlerinin kalbine aracısız olarak doğrudan doğruya koymuştur. Yani Cebrail aleyhisselam da olmadan doğrudan doğruya bu bilgileri koymuştur. Böyle demişler. Mesela Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban edeceğini nerede söyledi? Rüyasında söyledi, değil mi? Evet. Rüya bir vahiy vasıtasıdır peygamberler için. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hiçbir varlık rızkını ve ecelini tamamlamadan ölmez. Hiçbir varlık rızkını ve ecelini tamamlamadan ölmez. Bunun arkasında ne buyuruyor bakınız. Bunu Cebrail benim kalbime üfledi diyor. Söylemedi bana ama bu manayı benim kalbime üflet. Allah Teala isterse bizim kalbimize de üfletebilirdi. Ama o peygamber göndermeyi murad etmiş. Daha tesirli olsun.

ve imtihan daha iyi gerçekleşsin diye. Ve caizun en yusile ileyhim cemi'a zalike bi vasıtatin tübelliguhum kelamehu ve tekunu tilkel vasıtatu imma min gayril beşer kel melaiketi ma'al enbiya'i. Allah Teala bu bilgileri kullarının kalplerine aracısız iletebileceği gibi bir aracı ile de, arada bir vasıta olarak yani Cebrail aleyhisselam iletebilir. Bu aracı insandan başka bir varlık da olabilir. Peygamberlere vahiy getiren melekler de olabilir diyor. Müellifimiz böyle söylüyor. Ev min cinsihim kel enbiya'i me'albümem ve la mani'a lihaza min delilil akıl. Allah Teala'nın kullarına bilgi gönderdiği, bilgi verdiği bu aracı insanların kendi cinsinden biri de olabilir. Mesela peygamberlerin ümmetlere ilahi vahiy getirip iletmesi böyledir. Kendi cinsimizden bir insan olarak Peygamber Efendimiz Allah'ın vahyini getirmiş ve tebliğ etmiştir. Akıl bunu yadırgamaz, imkansız da görmez diyor müellifimiz elbette. Hâzâ velem yestahil ve câetir rusulü imâ delle alâ sıdkihim min mucizâtihim ve cebe tasdîguhum fî cemî'i mâ etevbî. Allah Teala'nın kullarına aracısız ve aracı ile bilgi göndermesini akıl imkansız görmez. Yani Allah Teala isterse kullarına göndereceği bilgiyi bir aracıyla da gönderir, bir aracısız da gönderebilir. Akıl böyle bir şey olmaz demez, kabul eder akıl bunu. Şu halde peygamberler Allah'ın elçisi olduklarını ve yalan söylemediklerini göstermek için insanlara mucize getirdikleri zaman o insanların peygamberlerin her söylediklerini kabul etmeleri gerekir. Şayet peygamberler Allah Teala'dan aldıkları emirleri insanlara iletirken mucize göstermişlerse onu gören insanların mutlaka ve mutlaka kabul etmesi gerekir mucizeyi. Evet. Yani o bilgileri kabul etmesi gerekir. Eskiden kendilerine mucize gösterildiği halde, yani kendilerine gelen peygamber mucize gösterdikleri halde o insanlar Allah Teala'nın buyruklarını kabul etmiyorlarsa Allah Teala onları yok ederdi, imha ederdi hepsi. Fakat Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine gösterdiği mucizeleri kabul etmeyenler yahut mucize gösterdiği halde getirdiği ilahi emirleri kabul etmeyenleri Allah Teala yok etmemiştir. Ve bunu açıklamıştır Peygamber Efendimiz. Senin için yapmıyorum demiştir. Sen hayatta olduğun için yapmam. Ve bana istiğfar ettikleri sürece onları yok etmem buyurmuştur. Efendimiz yaşadığı sürece kafirleri Allah Teala yok etmeyeceğini vaat buyurmuş. Biz de istiğfar ettiğimiz, estağfirullah dediğimiz sürece bizi de yok etmeyeceğini vaat buyurmuştur Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Onun için güzel kardeşlerim biz de istiğfara devam edelim. Efendimiz ne buyuruyordu? Ben günde 70 defa, bazı rivayetlerde günde 100 defa istiğfar ederim. İstiğfarın en güzel şekli, en kısa şekli nasıldı? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demektir. Veya daha uzun şekilde estağfirullahellezi la ilahe illahu elhayyel kayyume ve etubu ileyh denebilir. Bunlar bizim için ne güzel müjdeler. Li'ennel mucizete ma'at tahaddi minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kaibun mekame kavlillah. Mucize ne demek güzel kardeşlerim? Müellifimiz bize bunu anlatıyor. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara meydan okuması demektir. Mucize bu demektir diyor. Ben peygamberim. Bana inanmıyor musunuz? İşte bakın. Demektir diyor yani mucize. Peygamberlerine mucize gösterten Allah Teala da

0: O insanlara şöyle demiş oluyor. Mucize gönderdiği insanlara şöyle demiş oluyor. Ne demiş oluyor acaba? Sadaka abdi. Fe eti'uhu ve tebi'uhu. Ve şahidun ala sıdkihi fîmâ yekûlûhu. Cenab-ı Hak kullarına şunu demiş oluyor. Peygamberleri mucize gösterdiği zaman, ey kendilerine mucize gösterilen kullarım, benim peygamberim doğru söylüyor. Mucizenin manası budur diyor. Ne güzel izah ediyor hakikaten. Benim peygamberim doğru söylüyor. Peygamberime itaat edin, ona uyun, ardınca gidin demektir. Benim peygamberimin gösterdiği mucizeler, size söylediği sözlerin, yani getirdiği ayetlerin doğru olduğunu ispat ediyor demektir. Mucize diyor. Allah razı olsun Kadı Yaz'da. Pek güzel anlatmış hakikaten. Ve hâzâ kâfin ve tatvîlu fîhî hâricun anil garat. Kadı Yaz diyor ki, bu konuda söylediklerim kâfidir. Sözü daha fazla uzatmak, maksadın dışına çıkmak sayılır. Biz asıl konumuza gelelim diyor. Femen erâde tetebbu'ahu vecedehu müstevfen fî musannefâti eimmetina rahimehumullah. Bu anlattıklarım konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyenler varsa, imamlarımızın, alimlerimizin, Allah onlardan razı olsun, onların kitaplarına baksınlar. Orada bu konularda çok daha geniş bilgi bulabilirler. Ve başlıyor peygamberliği anlatmaya müellifimiz. فَالنُّبُوَّةُ ف۪ي لُغَّةِ مَنْ هَمَزَ مَأْخُوزَةٌ مِنَ النَّبَ وَهُوَ الْخَبَرُ فَقَدْ لَا تُهْمَزُ عَلَى هَذَا التَّأْو۪يلِ تَس۪يلًا. Peygamberliği anlatırken bir nahiv kaidesi de söylüyor, gramer kaidesi de söylüyor ama orayı ben atlamaya çalışacağım. Fakat bu cümlede söyleyeyim de bundan sonrakilerde atlayayım onu. Mesela diyor ki bu kelime, nübüvvet kelimesi, gramer bakımından mehmuz olduğunu kabul eden nahivcilere göre, yani hemzeli, nebe kökünden türemiştir. Nebe haber demektir. Nebi kelimesi de aynı kökten türemiştir. Gramer bakımından mehmuz olduğunu kabul etmeyenler, son kelimesinin vav olduğunu söylerler. Diyor ki neyse ki o bizim için önemli değil o. Vel mana, ne demekmiş nübüvvetin manası? Ennallâhe teâlâ etla'ahu alâ gaybihi ve a'lemehu ennehu nebiyyuhu feyekûnü nebiyyün münebbev fe'ilun bimâna mef'ul ev yekûnü muhbiren ala amma ba'asallahu taala bihi ve munabbi'an bima atla'ahu Allahu aleyh. Nebi kimdir? Kime nebi diyoruz? Allah Teala'nın kendisine gayb hakkında, yani akıl ve duyularla bilinmeyen şeyler hakkında bilgi verdiği kimse demektir. Yani gözle görülmeyen, kulakla duyulmayan şeyler hakkında, akılla bilinmeyen şeyler hakkında bilgi verdiği insan demektir. Peygamber, nebi, Allah Teala'nın kendisine sen benim peygamberimsin dediği kimsedir. Nebi. Nebi, Allah Teala'nın kendisiyle kullarına gönderdiği bilgileri onlara haber veren demektir. Cenab-ı Hakk'ın kendisine öğrettiği bilgileri kullarına öğreten kimse demektir nebi. Nebi budur. Allah Teala'dan aldığı bilgileri insanlara ileten insan. Fa'ilun bi mana fa'il ve yekunu inde men lem yehmizhu minen nübüvveti. Burada gene müellifimiz bir gramer kaidesi söylüyor bize. Biz onu geçer. Ve huve mertefa'a minel ardı ve manahu enne lehu rutbeten şerife ve mekaneten nebiha inde mevlahu münife fel vasfani fi hakkihi mü'telifa. Buna göre diyor nebe demek, yani nebi kelimesinin kendisinden türediği nebe yüksek yer demektir. Peki nebi ne demektir? Nebi Allah Teala katında şerefli bir rütbeye sahip olan kimse demektir. Allah katında üstün bir yeri olan kimse demektir Nebi. Allah katında üstün bir yeri olan kimse. Buna göre Peygamber Efendimiz hem haber veren kişidir, hem de Cenab-ı Hakk'ın yüce katında şerefli bir rütbesi olan, üstün bir yeri olan kimse demektir. Nebi, haber veren ve Allah katında yüksek yeri olan kişi demektir. Peki, Nebi'yi öğrendik. Şimdi de Risalet nedir, Resul nedir? Onu da kısaca müellifimiz bize anlatmak istiyor. Diyor ki, bunu süratlice okuyuvereyim. Ve emmen Resulü fehüvel mürsel ve lem ye'ti fe'ulun bimana müf'alin fil lugati illa nadiren ve irşaluhu emrullahi teala lehu bil iblâhi ilâ men erselehu ileyh ve iştikâkuhu minet tetâbu ve minhu kavluhum câen nâsu ersâlen izâ tebi'a ba'duhum ba'dan ve keennehu ülzime tekrîret tebliğ ev ülzimetil ümmetü ittibâhu. Kelimenin nahiv bakımından, gramer bakımından açıklamasına temas etmeden mana vermeye çalışacağım buraya, sizi sıkmamak için. Resul kimdir? Resul, Allah Teala'nın mükellef olmuş, yani erginlik çağına girmiş kullarına dinini öğretmek için gönderdiği kimsedir. Resul, Allah Teala'nın erginlik çağına girmiş, yani mükellef olmuş kullarına İslamiyet'i öğretmek için, dinini öğretmek için diyelim, gönderdiği kimsedir. Resul kelimesinde şu mana vardır: peygamber tebliğ görevini devamlı surette yapacaktır. Resul olan bir peygamber devamlı surette tebliğ edecek. Devamlı surette. Resul ile Nebi'nin farkını anlatmaya çalışıyor. Demek ki peygamber devamlı surette ben peygamberim diye anlatan kimsedir. Peygamberin ümmeti de onun emrettiklerine hiç ara vermeden uyacaklardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam emirlerini duyunca hemen baş üstüne diyecekler ve onu uygulamaya çalışacaklardır. Resul kelimesinde bu mana vardır diyor müellifimiz. Demek ki Resul devamlı surette Allah Teala'dan aldığı emirleri tebliğ etmekle, anlatmakla görevli. Nebi o kadar değil. Yani Nebi'nin durmadan peygamber olduğunu anlatması gerekmiyor diyor. وَاَخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ النَّبِيُّ وَالْرَسُولُ بِمَعْنًا اَوْ بِمَعْنَيَيْنِ فَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ وَاَصْلُهُ مِنَ الْاِنْبَاءِ وَهُوَ الْاِلَاءِ. Alimler, İslam alimleri şu konuda ihtilaf etmişlerdir. Nebi ile Resul aynı manaya mı gelir? Nebi ile Resul'ün manası aynı mıdır? Yoksa manalar arasında fark mı vardır? Bazı alimler demişler ki, Nebi ile Resul arasında fark yoktur. Böyle demiş bazı alimler. Nebi de Resul de kendisine vahiy gelen, Allah Teala'dan vahiy alan kimse demektir demişler. وَاَسْتَدَلُّوا بِخَوْلِهِ تَعَالَى اَسْتَوْلَهُ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪يٍ. Alimlerimiz derler ki, Nebi de, Resul de haber veren demektir. Her ikisinin manası da aynı. Aralarında fark yoktur. Buna misal olarak Haç suresinin 52. ayeti kerimesini delil getirirler. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben buyuruyor ki, biz senden önce hiçbir Resul ve hiçbir Nebi göndermedik. Devamı var. Burada diyor Nebi ile Resul'ü yan yana zikrediyor demiş bazı alimlerimiz. Onların arasında bir fark yoktur demişler. Fakat esbete lehuma ma'an el-irsale kâle ve la yekûnun nebiyyü illa Resûlen ve la Resûlü illa Nebiyye. Burada dikkatimizi çeken şudur sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu ayeti kerimede Nebi içinde, Resul içinde ersele fiilini, gönderdi manasına gelen fiili kullanıyor. Şu halde Nebi ile Resul arasında fark yok. Resul de Nebi demektir diyor müellifimiz. Burada şu bilgiyi vermemiz lazım güzel kardeşlerim. Her Resul Nebi'dir ama her Nebi Resul değildir. Evet. Peki Nebi kimdir? Kendisine vahiy gelen kimse. Nebi'ye kendisine gelen vahiy insanlara duyurması emredilmemiş olabilir. Vahiy geliyor ama bunu insanlara söyle denmemiş olabilir. Bilgi kendisinde kalabilir yani. Ama Resul'ün kendisine gelen vahyi mutlaka tebliğ etme mecburiyeti vardır. Onun için Nebi ile Resul arasında böyle bir fark vardır. وَقِيلْ هُمَا مُفْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهٍ اِذْ قَدْ اِجْتَمَعَا فِي النُّبُوَّةِ اللَّتِي هِيَ الْاِطْلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ وَالْاِعْلَامُ بِخَوَاصِّ النُّبُوَّةِ Evir rif'ati li marifeti zalik ve havzi derecetiha. Bazı alimler şöyle demişler. Nebi de Resul de gaybı bilirler. Her ikisi de gaybı bilir. Yani gözle görülmeyen, kulakla duyulmayan, akılla bilinmeyen şeyleri bilirler. Başkalarının bilemeyeceği şeyleri bilirler. Bu bakımdan Nebi ile Resul arasında fark yoktur. Her ikisi de yüce bir dereceye sahiptir. وَفْتَرَقَا ف۪ي زِيَادَةِ الرِّسَالَةِ لِلْرَسُولِ هُوَ الْاَمْرُ بِالْاِنْزَارِ وَالْاِيلَامِ كَمَا قُلْنَا Ama Nebi ile Resul arasındaki fark şudur. Daha önce de söylediğimiz gibi Resul insanları uyarır, müjdeler ve ilahi hükümleri insanlara bildirir. Bu bakımdan Resul Nebi'den ayrılır. Müellifimiz bu girişten sonra sizin de çok hoşunuza gidecek mevzulara girecek inşallah. Yüce Rabbim hepimizin sıkıntılarını gidersin. Ve hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Fi kulli kebidin radbe ecru.
0: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş,

0: ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi, "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam, "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer, "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, "Git seni tanıyan birini getir," der.

Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.
3: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları.

Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan

vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki, Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Fi kulli kebidin radbe ecru.
0: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin. Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 562 no'lu hadis. وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Kendisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işitmiş. Meselul bakhili vel munfiqi. Cimri kimse ile infak eden kimsenin, yani cömert kimsenin misali şöyledir. Bir benzetme yapacak Allah'ın Resulü. Bu onun eğitim ve öğretim metotlarından bir tanesi. İnsanların kolayca anlamasını sağlamak adına hayatın içerisinden örnekler veriyor. Dedi ki, كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ İki adam gibi mesela, عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَد۪يدٍ Bu ikisinin üzerinde böyle cübbeler var. Boydan giyilmiş ama bunlar demirden kıyafetler. Zırh gibi yani. Ve bu kıyafetler مِنْ ثُدَيِّهِمَا اِلَى تَرَاقِيهِمَا Böyle göğüslerinden ta boğazlarına kadar uzanan bir kıyafet. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ İnfak edene gelince, yani cömert olan kimse, فَلَا يُنْفِقْ اِلَّا سَبَغَتْ O infak ettikçe, yani Allah yolunda, bu zırh genişlemeye başlar. اَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ Ve böyle uzamaya başlar, kişinin bedeni üzerinde ilerler ilerler, parmaklarını örtecek, ayaklarının üzerine yayılacak kadar, yani yukarıda sadece göğsünden boğazına kadar bir demirden kıyafet iken, kişi infak ettikçe bu kıyafet genişliyor, uzuyor, uzuyor, ellerinin parmak uçlarına ve ayaklarının topuklarına kadar çoğalıyor. Hatta daha da uzuyor, yeri silmeye başlıyor. Yerde sürünmeye başlıyor. Kişiyi bu bedenindeki kıyafet sarıyor ve bollaşıp rahatlatıyor aynı zamanda. Bu anlatımda şu var: İlk başlarda bu daracık olan, sıkıcı olan ve sadece göğsüyle boğazı arasında kalan bu demirden kıyafeti insan harcadıkça Allah yolunda büyütebilmesi, genişletebilmesi demek. Muhtemelen alışkanlıklarımızla alakalı ve Allah yolunda harcama zorluğumuzla alakalı olan sürecin nasıl Cenab-ı Hak tarafından kolaylaştırıldığına işaret olabilir. Kişi infak ettikçe eli kolaylar, rahatlar ve aynı zamanda da malı çoğalır. İlk başta bunu yapmak çok zor görünebilir. Allah yolunda infak etmek ilk başta başarılması güç bir eşik olarak, bir bariyer olarak önünde durabilir. Hem zaten az diye düşünebilir ve onu zaten sıkmaktadır. Ama harcamaya başlayınca işler değişir. Hem verme zorluğu azalır, verirken kişi daha az zorlanır, hem de diğer yandan malı çoğaldığı için rahatlar. Teşbih tamamen kıyafet üzerinden gelen bir teşbih. Dar, sıkı bir demir kıyafetin infak ettikçe genişleyip uzayıp kişiyi bedeninde tamamen sarıp ve genişlediği için rahatlatması. Belli ki Allah'ın Resulü demek istiyor ki ilk baştaki o zorluğa bakmayın. Malınızın azlığına da bakmayın. Siz infak edin, bakın işler nasıl değişecek. Hem Allah yolunda harcamak daha az zor olacak yahut bir yerden sonra kolaylaşıp zevkli hale gelecek. Hem de malınız azlıktan çokluğa doğru ilerleyecek. Bu Allah'ın sünneti. Gelelim diğerine. وَاَمَّا الْبَخِيلُ Cimri olan ise, o da aynı yerden başlıyor. Onun da kıyafetinin üzerindeki ilk hali, daracık ve göğüs kısmından boğazına kadar geldiği şekliyledir. Ama o harcamaya yanaşmadı. فَلَا يُرِيدُ اَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا Cenab-ı Hak önüne infak imkanlarını çıkardıkça, o hep infak etmekten geri durdu, kaçındı. İlla lazikat kullu halqatin makanaha. O infak etmedikçe bu üzerindeki zırhın halkaları iyice iç içe geçtiler. Dolayısıyla adamı daha fazla sıkmaya başladılar. Cenab-ı Hak karşısına başka bir infak imkanı çıkardı. O yine infak etmekten kaçındı. Bu kez üzerindeki zırhın halkaları daha birbirini çekmeye başladı. Hani elbise çeker ya yıkadığınız zaman. Elbisedeki yani kumaşın içerisindeki dokudaki düğümler birbirine yaklaşarak kıyafeti daraltırlar. Aynı şey zırhta olur. Zırhtaki o halkalar daralırsa zırh daha bir darlaşmış olur. Resulullah kişinin infaktan geri durdukça kıyafetinin o demirden zırhlı kıyafetin onu daha da zorlayacağını söyledi. Yorumuna gelirsek, yani infak edersen infak gitgide kolaylaşır ama infak etmekten kaçınırsan infak etmek gitgide zorlaşır. Asla göze alamazsın malından, şu kadarcığını bile Allah yolunda harcamayı. İyice iyice geri durursan bir lirayı bile Cenab-ı Hakk'ın uğrunda vermek senin gözünde büyümeye başlar. Eli sıkı hale gelirsin, cebinden parayı çıkarıp birine vermek dağları yerinden oynatmaktan bile daha zorlaşmaya başlar. Öte yandan malın da çoğalmaz, artmaz, iyice bereketsizleşir ve değersizleşir. Belki görünürde miktar olarak artış sağlayabilir ama daha önce gördüğümüz bir rivayetten hatırlayacağınız üzere Cenab-ı Hak böyle malı bereketsizleştirir. Yararsız hale gelir. Adamın elinde o kadar çok olmasına rağmen onun gözünden baktığınızda sanki çok azmış da hiçbir şeysi yokmuş da o kadar cimri davranıyormuş gibi bir resim ortaya çıkar. Hakikaten onun o esnada hissettiği duygu boyutuyla böyledir. Dolayısıyla malından bir kuruşu bile kaybetmeye, gözden çıkarmaya yanaşmaz. İnfak eden gitgide rahatlarken, infak etmeyen gitgide zorlanır. Ve bu alışkanlığı sadece Allah yolunda miskinlere, fakirlere, yetimlere karşı cimrilik olarak değil, zamanla sevdiklerine karşı da aynı şekilde olmaya başlar. Çocuklarına karşı da aynı şekilde olmaya başlar. Ve oradan da daha ilerler ve kendisine karşı da aynı cimriliği sergilemeye başlar. Kendisine bile infak edemez. Giyiminden, yemesinden, içmesinden kısmaya başlar. Çünkü hissettiği sıkılık onu bu denli zorlar. O yüzden Resulullah buyurdu ki böyle kimsenin akıbeti o elbisenin içerisinde sıkışıp kalmaktır. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ O hareket etmeye çalışır onun içerisinde ama artık o onu öyle bir sıkar ki ona bir genişlik bırakmaz. Çünkü o demirden zırhlı kıyafetin genişlemesinin yolu Allah yolunda harcamaktan geçer. Allah yolunda harcamaya yanaşmayanları Cenab-ı Hak kendi hayatlarında da ve kendi sevdikleri arasında da böyle bir cimriliğe mahkum eder. Yani elindeki maldan onun kendisinin bile yararlanmasına fırsat vermez. Dev servet bile biriktirmiş olsa bizatihi en yakınındaki insanlar tarafından sevilmez. Çünkü bunu onlara harcayıp gönüllerini alacak kadar dahi bir genişliği kalmamıştır artık. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine almış hem İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Yani sahih hadislerin birinci dereceden sahih olan hali. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Huzeyfe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
1: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim." dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler" şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel a'la ve benzeri sureleri oku" diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası, kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da, başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi. Allah'ım bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
2: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Öyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler: "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu." dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.
1: Bir gün ashabıyla birlikte otururken peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu sözü işiten sahabiler merakla sorarlar. Kim bunlar ya Resulallah? Allah Resulü şu açıklamayı yapar. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Allah Resulü bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okur.
2: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen, övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
3: Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, "Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır," demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, "Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim."

çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle," dedim. Resul-i Ekrem, "Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir?" dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, "İşte budur," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, "Kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur," buyurdu. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da, "Bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti," dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman

veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz.

0: Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır." Ebu Yala Şeddat bin Es'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin."
1: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetinde Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Nasreddin Hoca tebessüm ediyordu. Evet çocuklar, sahabinin biri Peygamber Efendimiz'e gelerek bir deve ister. Peygamber Efendimiz, tamam sana bir deve yavrusu vereyim der. Adam duruma şaşırır, anlayamaz. Ya Resulallah, ben sizden binek hayvanı istiyorum, yavru deveyi ne yapayım der. Allah Resulü'nün verdiği cevapla durum anlaşılır. Her deve bir ana devenin yavrusu değil midir? Sevgili çocuklar, görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz bu adama bir latife yapmıştır. Nasreddin Hoca'nın anlattığı olayı dinleyen Asaf sorar. Hocam, Peygamber Efendimiz de şaka yapar mıydı? Nasreddin Hoca gülerek cevap verdi. Ben size şaka yapıyorsam boşuna değil. Eğer Allah Resulü şaka yapmasaydı ben de yapmazdım. Tabii ki sevgili peygamberimiz insanlarla şakalaşır, yer yer oyun oynar, latife ederdi. Ama onun şakaları tamamen doğru olurdu. Peygamberimizin şaka yaptığını gören bir sahabi de Asaf'ın sorduğu gibi sormuştu. Ey Allah'ın Resulü, siz de mi şaka yapıyorsunuz? Evet, ben de şaka yaparım ama sadece hakkı ve doğruyu söylerim. Gerçekten de Allah Resulü tamamen doğru ve ölçülü olmak şartıyla espriler yapar, yapılan latifelere gülerdi. Efendimiz asık suratlı, anlamsız ve donuk bakışlı değil, mütebessimdi çocuklar. Ama çok ve yersiz gülmenin kalbi karartacağını söylerdi. Tebessüm ettiğinde yüzü daha bir nurlanır, dişleri inci tanesi gibi parlardı. Bir şeye sevinince kirpiklerini tatlı tatlı yumardı. Onun nurlu yüzünde hep tebessüm vardı. İnsanları görünce yüzü gülerdi. Müminin mümine tebessümü de bir sadakadır buyururdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaka yaparken yalana, iftiraya, insanların küçük düşürülmesine ve korkutulmasına da izin vermemiştir. Onun latifeleri nazik olurdu. Kaba saba, utandıran, ahlaka aykırı sözler içermezdi. İnsanlara zarar verici, korkutucu, tehlikeli şakalar yapılmasını uygun görmezdi. Bir gün kendisine de ya zel üzüneyn, yani ey iki kulaklı diye takıldığı Enes'i gördü. Yanında kardeşi Ümeyr vardı. Onu üzgün görünce sordu. Ne oldu Ümeyr, niçin üzgünsün? Yanındakilerden cevap geldi. Sevdiği ve sürekli oynadığı kuşu öldü. Onun için üzgün. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onu teselli edip üzüntüsünü giderdi. Bir yaşlı kadın Efendimiz'e gelerek dua ister. Ya Resulallah, benim için dua edin, cennete gideyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bilmiyor musun der, yaşlılar cennete giremez. Yaşlı kadın bu beklemediği cevap karşısında ağlamaklı olur. Onun üzülmesine dayanamayan Allah Resulü tebessüm ederek, sen cennete bu halinle yaşlı olarak değil, genç olarak gireceksin. Kadın bu söz üzerine sevinerek ayrılır. Sevgili çocuklar, size bu konuda anlatacağım pek çok olay var ama şimdilik bir tanesini daha anlatıp diğer konuya geçeyim. Bir kadın Peygamber Efendimiz'e gelir ve ya Resulallah, eşim sizi eve davet ediyor der. Allah Resulü latife yapar. O da kim? Hani şu gözlerinde beyazlık olan adam mı? Kadın şaşırır. Ya Resulallah, benim kocamın gözünde beyazlık yoktur. Resulullah ısrarlıdır. Evet evet, gözlerinde beyazlık vardır. Vallahi gözünde beyazlık yoktur ya Resulallah. Peygamber Efendimiz şöyle der. Hiç gözünde beyazlık olmayan bir insan var mı? Hepimizin gözünde beyazlık vardır. Kadın latifeyi anlar ve tebessüm eder. Nasreddin Hoca sakalını sıvazlayıp sarığını düzelttikten sonra derin bir nefes aldı ve anlatmaya devam etti. Sevgili yavrularım, Peygamber Efendimizin hayattayken en çok dikkat ettiği hususlardan biri de hayvanlara güzel davranmaktır. Hayvanlar, Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu en büyük nimet ve ikramlarından biridir. Dünyamızı süsleyen varlıklardır. Bizim yiyecek ve içecek depolarımızdır. Bazen arkadaşımız, bazen sırdaşımızdır, bazen de hamalımızdır. Allah Resulü hayvanları çok severdi. Onları asla incitmezdi. Onlara ağır yük yüklenmesini yasaklardı.

0: yiyeceğinin içeceğinin zamanında ve tam olarak verilmesini isterdi. Onları soğuktan, sıcaktan ve benzeri tehlikelerden korumamız gerektiğini söylerdi. İhtiyacımız için kurban edeceğimiz zaman da incitmeden en hızlı şekilde işimizi yapmamız gerektiğini belirtirdi. Onlara iyi davrandığımız zaman sevap alacağımızı söylerdi. Sizin her canlı için yaptığınız iyiliğin mükafatı vardır buyurmuştu. Nasrettin Hoca birbirine suçlu gibi bakan birkaç öğrenciyi görünce bunun sebebini anladı ve soru sordu. Sizler hayvanlara kötü davranmıyorsunuz değil mi? İçinizde kuşlara sapan taşı atan yoktur değil mi? Horozları dövüştüren yoktur değil mi? Kedilerin kuyruğuna teneke bağlayan yoktur değil mi? Koyunların sırtına binen yoktur değil mi? Nasrettin Hoca her soruyu sordukça bazıları gizli gizli birbirini işaret ediyordu. Hoca Efendi sert çıktı. Sizi açık ve net bir şekilde uyarıyorum çocuklar. Hiçbiriniz herhangi bir hayvanı incitecek bir şey yapmayacaksınız. Unutmayın, onlar bize Allah'ın sunduğu nimet ve emanetlerdir. Bizim onlara güzel davranmamız belki de Allah'ın sevgisini ve cenneti kazandıracak. Kötü davranmamız da Allah'ın hoşuna gitmez. Peygamber Efendimiz iki kadından bahseder. Bunlardan biri bir kediyi tutup bir odaya kilitler. Sonra da ne yiyecek verir ne içecek. Ve zavallı hayvan günlerce aç ve perişan bir şekilde miyavlar, sızlar, duvarları tırmalar. Kadın hiç merhamete gelmez. Sonunda kedi ölür. Kıyamet günü o kadın bu davranışının bedelini ödeyecektir. Peygamber Efendimizin haber verdiği ikinci kadınsa günahkar biridir. Bir gün bir köye giderken yolda çok susamıştır. Kuyudan bin bir zahmetle su çıkarır ve kana kana içer. Biraz dinlendikten sonra tam gitmek üzereyken dili sarkmış, soluyarak halsiz düşmüş ve çok susadığı anlaşılan bir köpek gelir. Köpek kadının etrafında döner, kuyuya bakar. Sanki bana su verir misin diye yalvarmaktadır. Bunu gören kadın kuyudan su çekerek ayakkabısını suyla doldurur ve köpeğe verir. Bunu birkaç defa yapar, hayvanın susuzluğunu giderir. Ve bu durum Yüce Allah'ın çok hoşuna gider ve o kadının tüm günahlarını affeder, onu cennetine koyar. Nasrettin Hoca bunları anlattıktan sonra kendisini dinleyen talebelerine parmağını sallayarak son sözünü söyledi. Bundan sonra hayvanlara zarar veren karşısında beni bulur. Eğer birinizin kötü davrandığını duyarsam fıkralarıma adını koyarım, kıyamete kadar kötü anılırsınız bakın. Gelecek bölümde kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.
2: Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. "Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, "Git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur," buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan olan kızın

anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, "Eğer Resulullah senin bakmanı emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma," dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış 2 elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben Nas, muzhibel be'es, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah yüce Allah'a hamdolsun derse bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip selamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir. Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.
1: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Efendimiz ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa İkisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın, buyurduğunu işittim dedi. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu.
3: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Erdemler ve dini başa çıkma. Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene tabiriyle Hazreti Peygamber'in müminler için mükemmel bir örnek ve fazilet timsali olduğuna dikkat çekilmekte, yüce bir ahlak üzere olduğu vurgulanmaktadır. Onun ahlakını oluşturan üstün özelliklere dair ayetlerde alçak gönüllülük, cesaret, adalet, sabır, kanaatkarlık, merhamet ve affedicilik gibi erdemler zikredilmektedir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in şahsında ve örnekliğinde yer verilen erdemlerin dünya ve ahiret mutluluğu için inananların sahip olması gereken vasıflar olduğuna işaret edilmektedir. Erdemler, faziletler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hem dinlerin hem de felsefi öğretilerin ana konularından olmuştur. Dinler, müntesiplerine erdemli bir insan olarak yaşamayı tavsiye etmiş, erdemli olmanın yollarını göstermiş, filozoflarsa erdemin ve erdemsizliğin tanımı ve sınırlılıkları üzerine görüşler ortaya koymuştur. Aristoteles, erdemlerin tanımı ve tasnifi konusunda kendisinden sonraki filozofları etkilemesi ve erdemlerle mutluluk arasında ilişki olduğu fikriyle erdemler konusundaki en etkili düşünürlerin başında gelir. Günümüzde psikolojide erdeme dönüş yaklaşımı olarak adlandırılan pozitif psikoloji ekolünden psikologların da erdemlerin tasnifinde Aristoteles'in fikirlerinden faydalandığı görülmektedir. Aristoteles'e göre erdem, iradi ve akli bir davranış ve fazlalık, ifrat, eksiklik, tefrit arasında bir orta yol bulabilme becerisidir. Erdemleri karakter ve düşünce erdemleri olarak ikiye ayıran Aristoteles'e göre, cesaret, itidal, cömertlik, sakinlik, adalet ve doğruluk gibi erdemler, karakter erdemleri, bilgelik, aklı başında olma, anlayış ve doğru karar alma da düşünce erdemleridir. İslam filozofları ve mutasavvıfları erdem konusunu kemale erme, ahlaki olgunlaşmayla ilişkilendirerek incelemişlerdir. her filozof kendi yaklaşımı çerçevesinde farklı erdemleri ön plana çıkarmıştır. Örneğin İbn-i Miskeveh, önceki filozoflar tarafından da dile getirilen hikmet, iffet, cesaret ve adalet erdemleri üzerinde durmuş, bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve haksızlığın da bu erdemlerin zıddı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca öfke, korku, kibir ve üzüntü gibi hastalıkların erdemlerin zıddı olan hasletlerle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür. Bu yönüyle İbn-i Miskeveh'in erdemsiz hayatla psikolojik rahatsızlıklar arasında bir ilişki kurduğu ifade edilebilir. Erdem konusunu işleyen Gazali de nefsin güçlerini itidalli, dengeli kullanmayı erdem olarak nitelemiş, İslam düşünürlerinin yolunu takip ederek dört temel erdem olan hikmet, iffet, cesaret ve adalet üzerinde durmuş, diğer erdemleri de bunların türevleri olarak görmüştür. Erik Fromm, Erik Erikson gibi psikologlar farklı bakış açıları ve kuramsal yaklaşımlar altında kısmen erdemleri ele almışlarsa da pozitif psikoloji ekolüne kadar olan süreçte özellikle psikanaliz ve davranışçılık yaklaşımlarının da etkisiyle modern dönem psikologları değer ve erdem konusuyla pek ilgilenmemişlerdir. Erdemlerle ilgili en kapsamlı çalışmayı pozitif psikoloji ekolü temsilcilerinden Peterson ve Seligman yapmıştır. Dinlerin kutsal kitapları, antik Yunan ve İslam filozofları, Rönesans sonrası filozoflar ve modern psikolog ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanarak hazırladıkları çalışmada yazarlar, 6 temel erdem belirlemişlerdir. Hikmet, bilgelik, cesaret, insanlık, adalet, ılımlılık ve aşkınlık olarak tespit ettikleri bu erdemlerin hemen hemen bütün kültürler için geçerli olabileceğini belirtmişlerdir. Martin, bu psikologların belirlediği 6 temel erdemi kabul ettiğini, ancak affetme, merhamet, şükür ve başka güçlerinde erdem olarak nitelendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Erdemlerin hem dinlerin hem de kadim felsefi öğretilerin konusu olduğunu belirtmiştik. Erdemler son dönemde pozitif psikoloji yaklaşımıyla psikolojinin de konusu haline gelmiştir. Dinler erdemleri yerine getirilmesi gereken hasletler olarak değerlendirmekte ve müntesiplerine değer ve erdemlere uygun bir yaşam sürmeyi öğütlemektedir. Pozitif psikoloji ise yapılan alan araştırmalarından elde edilen veriler kapsamında erdemlerin yerine getirilmesiyle elde edilecek bireysel ve sosyal kazanımlara odaklanmaktadır. Sıkıntılı ve stresli durumlarla başa çıkmada

değerler kapsamında olduğu düşünülürse, erdemli olmanın temel bir dini başa çıkma yönelimi ve dindar kişilik özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin," buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz," buyurdu ve şunu ilave etti: "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın yardımı ve fetih gelince" mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında, "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.

Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür.

Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder: Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

0: Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
2: Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan 3 şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 2'şer rekat olarak 4 rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse bir gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.

Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne Allah'a evha

0: إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Cenab-ı Hak katında bizleri yüceltecek olan ahlaki güzelliklerin başında tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Bizlere bahşedilen sayısız nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmektir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginlik ne olursa olsun, kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmemektir. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanmaktır. Tevazu sahibi kişi, Allah tarafından yaratıldığının, içinde bulunduğu nimetlerin ona ait olduğunun bilincindedir. Onun rızasını kazanmaya çalışan kimsedir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de tevazu sahibi kimseleri müjdeleyerek, onların şu özelliklerine dikkat çekmektedir. Alçak gönüllü kimseleri müjdele. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Böylece mütevazı kişi, herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu bilir. Biz tevazuyu sevgili Peygamberimizden öğrendik. O hayatı boyunca sade bir hayat sürdü. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de tevazunun önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Allah için saygısından dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır. Kibirse büyüklük taslamaktır. Ululuk göstermek, başkalarını aşağılamaktır, böbürlenmektir. Kibir, kalbin hastalıklarındandır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde kibirle ilgili şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçümsemek kişiye kötülük olarak yeter. Mümin hayatının her anında tevazuyu kuşanır. İnsanları küçümsemez. Hiçbir kimseyi incitmez. Dünyasını zindana, ahiretini cehenneme çevirecek olan kibirden, gururdan ve gösterişten sakınır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Yüce Rabbimizin, kibirlenen ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse, kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır, melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin. Birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dağınıklıktan, düzensizlikten ve çirkinlikten rahatsız olur, tertipli, uyumlu ve güzel görüntüden hoşlanırdı. Onun bu konudaki hassasiyetini ortaya koyan pek çok örnek vardır. Bir defasında saçları dağılmış bir adama rastlar. Resulün dudaklarından, "Bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı?" sözleri dökülür. Üstü başı kir içinde birini gördüğünde ise, "Bu adam elbisesini yıkayacak su bulamamış mı?" diye tepki gösterir. Peygamber Efendimiz bir gün mescitteyken içeriye saçı sakalı darmadağın bir adam girer. Efendimiz dışarı çıkıp kendine çeki düzen vermesi için eliyle adama işaret eder. Adam dışarı çıkıp üstünü başını toplayarak tekrar mescide girer. Peygamber Efendimiz, "Sizden birinin şeytan gibi saçı başı dağınık gelmesinden böylesi daha iyi değil mi?" diye sorar. Aynı şekilde sahabeden Malik bin Nadle, dağınık bir kıyafetle Allah Resulü'nü ziyarete gittiğinde de benzer bir uyarı ile karşılaşmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Senin malın var mı?" diye sormuş, "Evet" cevabını alınca, "Ne gibi malların var?" demiştir. Malik'in, "Allah bana deve, koyun, at ve hizmetçiler ihsan etmiştir" demesi üzerine, "Madem Allah sana mal ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve cömertliğinin belirtileri üstünde görünsün" buyurmuştur. Müslüman, zaman ve şartlar ne olursa olsun, imkanlarını doğru bir biçimde kullanarak göze zarif ve hoş gelecek bir görüntüde olmakla yükümlüdür. Elbette zarif ve temiz görünmek, Müslümanların ödevlerinden sadece biridir ama gayet önemlidir. Allah Resulü çalışırken bile temiz olunması gerektiğini söyler, kılık kıyafete özen gösterilmesini isterdi. Nitekim ashabıyla Beni Enmar gazvesine çıktığında, hayvanları gütmekle görevlendirilen bir kimseyi yıpranmış elbiseler içinde görünce, yanında bulunanlara bu adamın bunlardan başka elbisesi olup olmadığını sormuştu. Heybesinde yedek elbiseleri olduğu söylenince, Efendimiz onu çağır da heybedeki elbiselerini giymesini söyle demişti. Çobanlık yapan sahabi heybedeki iyi elbiselerini giyince Allah Resulü, "Bak şuna, Allah müstahakını versin, bu daha iyi değil mi?" buyurmuştu. Çoban, "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda savaşa giderken de mi böyle giyineyim?" deyince Efendimiz, "Evet, Allah yolunda savaşırken bile" cevabını vermişti. Savaş gibi bir kargaşaya, can pazarına giderken bile iyi elbiselerin giyilmesini tavsiye eden sevgili Peygamberimiz, belli ki Müslümanların her şart altında bakımlı, göze hoş gelen, temiz ve gıpta edilen nezih insanlar olmasını arzu ediyordu. Emir ve yasaklarıyla bir kısmını bizim sezemeyeceğimiz hikmetleri ve maslahatları amaçlayan Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda savaşa giderken de mi güzel giyineyim?" diye soran bu kişi, cihada katılmış ve şehit olmuştu.

Allah Resulü hayatı boyunca farklı renklerde giyinmiş, beyaz, siyah, yeşil, kırmızı ve sarı elbiseler kullanmıştı. Fakat o göze çok batan renkli kıyafetlerden hoşlanmazdı. Peygamberimiz renkler arasında beyazı daha çok tercih ve tavsiye etmiştir. Bir defasında elbiselerinizden beyaz olanı giyin, çünkü o kıyafetlerinizin en hayırlısıdır ve ölülerinizi de onunla sarın buyurmuştur. Resul-i Ekrem, içinde yaşadıkları coğrafyanın iklim şartlarına, adet ve alışkanlıklarına uygun biçimde doğal, temiz ve sade elbiseler giyer ve ashabına da böyle giyinmelerini tavsiye ederdi. Hadis kaynaklarının kaydettiği bilgilerden anlaşıldığına göre başına başlık takar, üzerine sarık sarardı. Üstüne giydiği elbise genel olarak rida denilen üst parça ve izar denilen alt parçadan oluşurdu. En çok sevip giymeyi tercih ettiği giysi gömlekti. Peygamberimizin giydiği gömlekler bugün giymekte olduğumuz gömleklerden farklıydı. Pamuktan dokunmuş, yakasız, önü kapalı, diz kapağına kadar bazen daha aşağılara uzanan beyaz bir erkek entarisiydi. O dönemde yenleri bileklerine kadar uzanan gömlekler bulunduğu gibi boyu ve kolları kısa olanları da vardı. Efendimizin bu giysi türünü çok sevmesi, muhtemelen bu kıyafetin o günün geleneksel giyim tarzına göre derli toplu olmasının yanı sıra sağlık ve iklim şartlarına da uygun olmasındandı. Peygamberimiz bazı zamanlarda gömleğinin üzerine cübbe, aba, hırka gibi kıyafetler de giymiştir. Onun sevdiği kıyafetler arasında Yemen'de üretilen bir çeşit hırka da vardır. Sıcak iklimlerde pek elverişli olan bu hırka, genelde çizgili olur, pamuktan imal edilirdi. Ayrıca Efendimiz kaftan ve siyah kıl dokumadan yapılmış dış elbiseler de giyerdi. Bu durum, İslam'ın giyim kuşamda bütün toplumlar için tek tip bir elbiseyi değil, iklim, görenek ve adetler doğrultusunda farklı giyim tarzlarını uygun gördüğünü gösterir. Yeter ki giyilen elbise rahat, bol, güzel ve edebe uygun olsun, israfa kaçmadan, kibre kapılmadan giyilebilsin. Sevgili eşi Hazreti Ayşe, Peygamberimizin nakışlı siyah bir elbiseyle namaz kıldığını haber vermiştir. Ancak elbisenin nakışları dikkatini dağıtınca Allah Resulü, "Bunun desenleri beni meşgul etti. Siz bunu Ebu Cehme götürün, bana da onun enbicaniyesini, yani desensiz, kalın ve yünlü elbisesini getirin." buyurmuştur. Diğer taraftan Peygamberimizin bir şalvar için pazarlık yaptığı ve satın aldığı da rivayetler arasındadır. Sevgili Peygamberimiz coğrafi koşullara uygun olarak nalın denilen açık ayakkabılar giyerdi. Efendimizin nalınları tabaklanmış deriden yapılmıştı. Nalının ayak parmakları arasına geçen iki de bağcığı vardı. Bu bağcıklar önden kösele tabana tutturulmuş, üstten de tasmaya dikilmişti. Efendimiz nalınların yanı sıra Arapçada huf diye ifade edilen ayakkabılar da giymişti. Her ne kadar dilimizdeki karşılığı mest olsa da huf'u bugün kullandığımız mesler gibi düşünmek doğru değildir. Zira o bugün olduğu gibi dış ayakkabı içine giyilen bir içlik değil, tek başına giyilen bir ayakkabıydı. Allah Resulü'nün giydiği meslerden bir çiftini de Habeşistan Kralı Necaşi hediye etmişti. Peygamber Efendimizin her türlü ihtiyaç maddesinde olduğu gibi giyim kuşam konusunda da tavrını belirleyen temel ilke israf ve kibirden uzak olmaktır. O bu hususu ifade etmek üzere israf ve kibirden kaçınarak giyin, sadaka verin ve giyinin buyurmuştur. Peygamberimizin elbiseyle kibirlenmekten kastettiği şey, dinin belirlediği ahlaki ilkeleri görmezden gelerek gösterişli kıyafetler içinde insanları küçümsemektir. Nitekim bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurmuş. Bunu duyan bir adam, "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır." deyince sözlerine şöyle açıklık getirmiştir: "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir." Yine bir defasında Allah Resulü, Araplar arasında etekleri yerlerde sürünen kaftanların zenginlik ve gösteriş maksadıyla kullanılmasına işaret ederek, "Kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz." buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah,
elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince, Hazreti Peygamber şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin. Allah'ın Resulü, şöhret elbisesi olarak adlandırdığı giyim şekline de karşıydı. Başkalarından farklı olmak ve insanların dikkatlerini üzerine çekmek amacıyla giyilen elbiseler, şöhret elbisesi olduğu gibi, dünyaya kıymet vermiyor görünüp, züht ve takva gösterisinde bulunarak yamalı giyinmek de bu adla anılıyordu. Bu konuda Peygamber Efendimiz, kim şöhret elbisesi giyerse, kıyamet günü Allah da ona zillet elbisesi giydirir buyurmuştu. Sevgili Peygamberimiz, kıyafetinin temizliğine olduğu kadar vakar ve onuruna yakışır olmasına da dikkat etmiştir. Bu haliyle o, çevresindeki insanlar üzerinde derin bir etki bırakmaktadır. Sahabeden Berâ bin Azib, peygamberin giyimiyle ilgili duygularını, saçları omuzlarına düşmüş kırmızı elbise içinde Allah Resulü'nden daha güzelini görmedim diye anlatırken, Cabir bin Semure, mehtaplı bir gecede Allah'ın Resulü'nü gördüm. Bir Resulullah'a bir de aya bakmaya başladım. Üzerinde kırmızı bir elbise vardı. O anda benim gözümde Allah'ın Resulü aydan daha güzeldi demektedir. İbn Abbas, Hazreti Ali tarafından isyankâr bir

topluluğa elçi olarak gönderildiğinde en güzel elbiselerini giyerek göreve gitmiş, oradakiler bu elbisenin İslam giyim tarzına uygun olmadığı imasında bulununca, "Ben elbiselerin en güzelini Allah'ın Resulü'nün üstünde gördüm," diye cevap vermiştir. Tamamen sevgi tezahürü ve teberrük anlayışından hareketle Hazreti Peygamber'i yeme içme ve giyim kuşam da dahil olmak üzere günlük hayata dair konularda aynıyla taklit eğiliminde olan bazı sahabiler dışında ashabın çoğu kendi zevk ve tercihleri doğrultusunda serbest hareket etmekteydiler. Bu durum onların Hazreti Peygamber'in giyinmeye dair alışkanlıklarını onun nebevi yönüne değil insani yönüne bağladıklarının açık göstergesiydi. Peygamber Efendimiz yeni bir elbise giyindiğinde o elbisenin ismini söyler ve "Rabbim hamd sanadır, onu bana sen giydirdin. Senden onun hayırlı olmasını ve güzel işlerde kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve kötü işlerde kullanılmasından da sana sığınıyorum," diye dua ederdi. Ashab-ı kiram da yeni bir elbise giyen kişiye "İnşallah bu elbiseyi eskitinceye kadar giyersin ve Yüce Allah sana yenisini verir," temennisinde bulunurlardı. Ayrıca Hazreti Peygamber yeni bir elbise alıp eski elbisesini tasadduk eden kişiyi Allah'ın dünya ve ahirette koruyacağı müjdesini vermiştir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh "Nasıl bir elbise giyeyim?" diye soran birine "Akılsızların seni horlamayacağı, akıllıların da ayıplamayacağı bir elbise giy," cevabını vermiştir. Zira giyim kuşam insanın hem kendisine olan saygısını hem de diğer insanlar karşısındaki konumunu belirlemede hatırı sayılır bir rol oynamaktadır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz torunu Hasan'ın ifade ettiği üzere bulabildiklerimizin en iyisini giymemizi ve elde edebildiğimiz en güzel kokuları sürünmemizi emretmiş, kendisi de hayatı boyunca buna uygun bir tarzda giyinerek bizlere örnek olmuştur.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Miktam bin Madi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı

bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve Elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.
1: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzü. Umut oldun, huzur oldun, biçare. Umut oldun, huzur oldun, biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir." Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve "Bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir," buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek," buyurdu.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

0: İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar. Onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir" dediler.
1: Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinle'ydi.

Sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse, bu sözler kendisine döner. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de ve yemininin kefaretini öde buyurdursan hayırlı olanı yap. Buyurursan hayırlı olanı yap. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder.''

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minvali üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar, ayeti celilesi nazil olduğu vakit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
1: Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde suresi 16-17. ayetlerini okudu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı.
3: Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
4: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
3: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
4: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
3: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
4: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
3: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
5: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk elâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde vel ni'mete leke vel mülk.
6: Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
2: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: "Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır."
0: 154. bölüm.
2: Peygamberimiz hac yapmak üzere ashabıyla beraber Mekke'ye doğru ilerliyordu. Ravha denilen yere gelince bir yolcu grubuyla karşılaştılar. Peygamberimiz onlara "Siz kimsiniz?" diye sordu.
3: "Biz Müslümanlarız. Peygamberimizin hac edeceğini duyduk. Ona katılmak üzere yola çıktık. Sizler kimlersiniz? Nereden gelir, nereye gidersiniz?"
2: Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi.
7: "Demek Resulullah burada.
8: Bakın, bakın, işte burada.
7: Allah'ın elçisini gördünüz mü?
9: Bakın bakın, işte burada.
7: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
10: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun."
2: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Bir kadın küçük çocuğunu yukarıya kaldırarak bir soru sordu.
11: "Ey Allah'ın elçisi, bunun içinde hac var mıdır?"
2: Peygamberimiz "Evet, sana da ecir vardır." dedi. Ezrak Vadisi'ne yaklaşıldığında Peygamberimiz bu vadinin adını sordu.
12: "Ya Resulallah, bu Ezrak Vadisi'dir."
2: Peygamberimiz Musa'nın şehadet parmaklarını kulağına koyup gür sesiyle izzet ve celal sahibi Allah'a telbiye getirerek "Şu yokuştan inişini görür gibiyim." dedi. Derken bir yokuşa geldiler. Bu yokuşun adını sorduğunda ashabı şöyle cevap verdi:
12: "Herşah yokuşu ya Resulallah."
2: Bu sefer de Peygamberimiz Yunus peygamberin yuları liften olan kızıl bir devenin üzerinde sırtında yünden bir aba olduğu halde buradan telbiye getirerek geçtiğini görür gibiyim dedi. Peygamberimiz yeri geldikçe yüzyıllar öncesinden bu mübarek toprakları ziyaret eden peygamberlerin ve müminlerin hallerini anlatıyordu. Yolculuk bu şekilde devam etti. Nihayet Mekke görünmüştü.
7: "Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık. Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun."
2: Resulullah Mekke'nin yukarı tarafından şehre girdi.
5: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
8: Lebbeyk elâ şerîke leke lebbeyk.
12: Ey Müslümanlar, Peygamberimizin dediklerini size iletiyorum, dinleyin. O şöyle diyor: sizden kurbanlık getirenler İhramlarını muhafaza etsinler. bu kimselere hacı eda edinceye kadar ihramlının yapması yasak olan hiçbir şey helal olmaz. Kurbanlık getiremeyenlerse Beyt-i Tavaf, Safa ile Merve arasında say etsin. Saçını kısaltıp ihramından çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için tekrar ihrama girip telbiye etsin. Mina'da kesecek kurban bulamayanlar hac niyetiyle ihrama girdikten sonra hac sırasında 3 gün, memleketine döndüğü zaman da 7 gün olmak üzere toplam 10 gün oruç tutsun.
2: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır. Ashabı peygamberimizin neler yapacağını dikkatle takip ediyordu.
6: Peygamberimiz ridasının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atmış, sağ kolunu açmış. Ben de öyle yapayım. Şimdi de Hacerül Esved'i selamladı. Bu kalabalıkta hepimiz ona dokunabilecek miyiz acaba? Resulullah bir şey diyor sanki.
2: Bu esnada peygamberimiz Hazreti Ömer'e şöyle diyordu. Ey Ömer, sen güçlü bir adamsın. Hacerül Esved'e erişmek için zayıf insanları rahatsız etme. Sen de rahatsız olma. Eğer tenha bulursan onu istilam et. Olmazsa uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelime-i tevhid oku, tekbir getir, geç. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 turunu koşar gibi, 4 şaftını ise yürüyerek yaptı. Rükn-ü Yemani ile Hacerül Esved arasında şu duayı okudu. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Müminler de onun yaptıklarının aynısını yapıyorlardı. Peygamberimiz Kabe etrafında 7 turluk tavafını tamamladıktan sonra İbrahim makamına gelerek İbrahim'in makamını namazgah edinin ayetini okudu. Makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı. Orada kıldığı 2 rekat namazda İhlas ile Kafirun surelerini okudu. Sonra dönerek Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa tepesine çıktı. Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Safa tepesinin üzerine çıkıp Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü ve şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu muzaffer kıldı. Tek başına birleşik düşman ordularını bozguna uğrattı. Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Peygamberimiz sonra Merve'ye doğru yürüdü. Safa ile Merve arasındaki vadinin ortasına indiği zaman yürümesini hızlandırdı. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve tepesinde de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerine son çıkışında, "Eğer bu hac işini yeniden yapmış olsaydım kurban getirmez, hacla birlikte ben de umre yapardım. Şimdi sizden yanında kurbanı olmayanlar derhal ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin." buyurdu. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Cuşum ayağa kalkarak şöyle sordu.
9: Ya Resulallah, bu durum bizim bu senemize mi mahsus yoksa ilelebet devam edecek mi?
2: Resulullah parmaklarını birbirine kenetleyerek 3 defa umre hacca dahil olmuştur. Hayır, ebedi olarak devam edecektir dedi. Peygamberimiz bu tavaf ve sayinden sonra ihramdan çıkmadı. Haccını bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihram yasaklarından olan hiçbir şeyi yapmadı. Kurbanlarını getiren kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar. yani hac vazifelerini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadılar. Peygamberimiz hacca niyet ederek Mekke'nin üst tarafındaki Hacun mevkiinde konakladı. Yaptığı tavaftan sonra artık Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Ashabına beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında say etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emretti. Peygamberin bu emri beraberinde kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Peygamberimizin dostlarından Sa'd bin Ebi Vakkas ağır bir hastalığa yakalanmıştı.

0: Yol halinin verdiği yorgunlukla artan hastalığının sonunun ölüm olduğunu düşünmeye başlamıştı. Resulullah onu ziyarete gittiğinde vasiyeti ile ilgili bazı şeyler sormak istedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim çok malım var. Kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini hayra vasiyet etsem uygun olur mu?
0: Peygamberimiz bu miktarı çok bularak hayır dedi.
1: Peki yarısını vasiyet etsem, yarısı kızıma kalsa?
0: Peygamberimiz buna da hayır dedi.
1: Üçte birini versem?
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti ve şöyle dedi. Üçte biri bile çok ama tamam. Ey Sa'd, varislerini zengin bırakman, onları insanlara muhtaç olacak şekilde fakir bırakmandan hayırlıdır. Ey Sa'd, sen Allah rızası için harcadığın nafakanın ecrine kesinlikle nail olursun. Hatta hanımın ağzına verdiğin bir lokmanın bile.
1: Ya Resulallah, siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geriye mi kalacağım?
0: Peygamber Efendimiz, hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki senden bir takım kavimler faydalanacak, bir takımları da mahrum kalacak dedi. Ve ya Rabbi, ashabımın Mekke'den Medine'ye dönüşünü tamamla diyerek dua etti. Bu esnada peygamberimizin hatırına yakın zamanda kaybettikleri Sa'd bin Havle gelmişti. Onun ölümüne olan üzüntüsünü belirttikten sonra hekimlik yapan Haris bin Kelede'ye Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tedavi etmesini söyledi. Bir müddet sonra Sa'd bin Ebi Vakkas iyileşti. Peygamberimiz Mekke civarında ikamet ettiği günlerde Ebtah denilen yerde çadırını kurdurdu ve orada konakladı. Bu süre içinde namazları seferi olarak kıldı. Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmü Hani'nin evlerinde kalması yönündeki davetini kabul etmeyip ashabı gibi çadırda kalmayı tercih etti. Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya doğru hareket etti ve herkes yeniden hacca niyetlendi. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları kılındı.
2: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
3: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
2: Kendisi ne zaman gelir acaba?
3: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
2: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
3: Nereden nereye?
2: Allah'a hamdolsun.
3: Hava da çok sıcak. Peygamberimiz için bir gölgelik yapsaydık iyi olurdu.
2: Nemira'da bir çadır kuruyorlar onun için.
3: Öyle mi? İyi o zaman.
2: Ufukta bir karaltı var.
3: Peygamber Efendimiz mi acaba?
2: Sanki o. Gel gidip bakalım.

0: Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın deyin. Selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını sadakayı fıtır korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve

sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dün geceki tutsağın ne yaptı, diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım, dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde, Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum, ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan, Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz, diye söyledi, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun, buyurdu. Hayır, dedim. O şeytan gibi bir adamdır, buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise, borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım, buyurulmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu

parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."
1: İbn Abbas şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir

Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

Koşan bir çocuk gördünüz mü buralarda? Görmediniz mi? Çok küçük olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Hay Allah, nereye gider bu karanlıkta? Hem de bir başına. Korkar mı acaba dışarıda? Korkar tabii, kimsesi yok ki yanında. Yazık, karnı da açtı, bir şey yedirip doyuramadı ki anası. Ne yapsın kadıncağız, bulup da getiremedi ki babası. Ne yapsın adamcağız? Kendi kanına bulandı sırtlandığı un çuvalı. Hay Allah, nereye gider bu çocuk? Havada iyice soğuk. Üşüyecek dışarıda yavrucak. Gerçi alışkındır o. Ne evi var başını sokacak, ne de ellerini uzatıp ısınacağı bir ocak. Adı neydi? Neydi? Şimdi tam hatırlayamadım ama Ahmet ya da Mahmut diye isim geldi. Ya da Muhammed miydi? Ya da Mustafa. Gözleri böyle zeytin gibi kapkara. Hiç oyuncağı kalmamış. Hepsi kırılmış, yanmış, yıkılmış. Ancak hala oyun oynuyor. Lakin garip bir oyun. Bir canı varmış sadece. Bir daha oynayamazmış kaybedince. Annesi öğretmiş bu oyunu. Bak demiş zeytin gözlü yavrum. Bana bak. Gözlerimin içine. Eğer bir ses duyarsan hiç durma, koş. Uzaklaş buralardan. Sonra saçlarını okşamış, kucaklamış, koklamış. Bağrına basmış. Gözlerinden yaşlar damlamış. Alnını, yanaklarını, ellerini öpmüş. Üstüne bir de battaniye örtmüş. Üstlerinde kocaman bir kefene benzeyen beyaz bir çadır. Uyur gibi değil de ölür gibi kapanıyor gözleri, ağır ağır. Açlık bir taraftan, buz gibi hava diğer yandan. Uyuyunca açlığı unuturum belki umuduyla kapatıyor gözlerini insan. Çocuk da öyle. Gözlerini kapamış, çok geçmeden de uykuya dalmış. Rüyasında yemyeşil bahçeler, o bahçelerin içinde sofralar, o sofraların başında neşeli insanlar görmüş. Yaşıtlarıyla ağaçlarda oynayıp otlarda yuvarlanıyorlarmış. Koşuyor, oynuyor, acıkıyor ve sofralarda karınlarını doyuruyorlarmış. Ballı çörekler, sıcacık ekmekler, güzel pişmiş etler, tatlı şerbetler ve taze taze meyveler yiyorlarmış. Sonra yeniden oyuna devam ediyorlarmış. Çocuk karnını bir güzel doyurmuş ve yemyeşil otlar arasında güneşe doğru koşmaya başlamış. Koştukça güneş yaklaşıyor, yaklaştıkça ısındığını hissediyormuş. Öyle koşmuş ki güneşe çok yaklaşmış ve artık sıcaklık dayanılmaz hale gelmiş. Kopan gürültünün ve çığlıkların sesine uyanmış. Atılan bomba onların çadırını da yakmaya başlamış. Sonra duyduğu tüm çığlıklar, feryatlar, inilti ve bağırmalar tek bir ses haline gelmiş. Hepsi birden annesinin sesine dönüşmüş. Onun kendisine seslendiğini duymuş. Koş, koş, uzaklaş buradan. Kalk yavrum, kalk, koş, hiç durma, koş, demiş. Bunlar uyumadan evvel annesinin söylediği sözlermiş. O da kalkmış, koşmaya başlamış, hiç durmamış. Yıkılan evlerin, alev alev yanan çadırların içinden geçmiş. Parçalanmış bedenler, erimiş cesetler görmüş. Gözlerini kapamış ve annesinin sesine kulak vermiş. Sadece koşmuş. İşte ben o çocuğu arıyorum. Görmediniz mi? Çok küçük olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Hay Allah, nereye gider bu çocuk? Ama çok uzaklaşmış olamaz. Hem nereye gidebilir ki? Bir tarafında kocaman bir duvar, diğer tarafında deniz var. Deniz. Tabii ya. Neden hiç aklıma gelmedi ki oraya bakmak? Kesin denize doğru koşmuştur. Bir koşu ben de gidip bakayım. Belki hala orada duruyordur. İyi de ne diyeceğim kendisine? Annen öldü mü diyeceğim? Nasıl diyebilirim bunu bir çocuğa? Bu nasıl denir ki bir çocuğa? Bir çocuktan çocukluğunu almak değil midir bu? Bir çocuğun kalbini ısıtan ışığı almak.

Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evine girdiği vakit, ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh

Lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilir.

demektir dedim. Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki, bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararik denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir.

0: Enes radıyallahu anh'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.
1: Nisa suresinin 123. ayetinde Yüce Rabbimiz, kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır diyordu. Ve bu ashaba çok ağır gelmişti. Hazreti

0: Bunların tümüne evet deyince Kutlu Nebi, işte bunlar dünyada yaptıklarınızın cezası, kefaretidir buyurdu. Başka bir defasında da genel bir şekilde Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar buyurarak herkesi rahatlatmıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Ma en'ama Allahu ala abdin ni'meten feqal elhamdülillah illa kanellezî a'tâhu efzale mimmâ ahad.
2: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mümin bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mümin bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sabah akşam üç kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de Ya Rabbi bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona ey Sa'd bin Muaz Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki Ya Resulallah ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner.
Allah yanındaki

Melekler, meleklere, onlardan övgüyle söz eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

Ya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez." Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez."

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu an bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi. Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel, bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Aile, toplumun yapı taşı. Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimseler, Hazreti Peygamber'in eşlerine giderek onun yalnız başına iken yaptığı ibadetleri sordular. Kendi ibadetlerini az görerek birisi, kadınlarla evlenmeyeceğim, birisi et yemeyeceğim, birisi de yatakta uyumayacağım dedi. Onların bu sözleri kendisine bildirilince Resulullah önce Allah'a hamd edip onun yüceliğini dile getirdikten sonra şöyle buyurdu. Bazılarına ne oluyor da bu sözleri söylüyorlar? Halbuki ben namaz kıldığım gibi uyurum da, oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Esved bin Yezid anlatıyor. Ayşe'ye Hazreti Peygamber evinde ne yapardı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca namaz için dışarı çıkardı. Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz, çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Huzeyfe tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsan ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusuyla sınanır. Oruç, namaz, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma işte bu sınanma esnasındaki kusurlarına kefaret olur. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile

Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zemindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Fi kulli kebidin ratibetin ecr.
0: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhametine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz, her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz, hayvanların zevk için öldürülmelerini, dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, bebesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz, açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz, hayvanlara yapılan muamelenin insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler merakla sorarlar. Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz, süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur.
2: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: فيها عمل صالح.
1: Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, ya Cebrail, bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.

0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: رفاعة بن رافع الزراكي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım." buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
3: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz."

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle

sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
0: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et, çünkü sen tövbeleri

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da

başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, İpek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu: Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

İhlasını ameline yansıtmada örnek bir sima. Osman bin Maz'un. Müşriklerin türlü işkencelerle Müslümanları Allah'ın dininden vazgeçirmeye çalıştıkları Mekke günleriydi. O zamanlarda Mekke'nin bazı mahallelerinde zulüm had safhadaydı. Bunlardan biri de Ümeyye bin Halef'in lideri olduğu Cumahoğulları kabilesinin yaşadığı mahalleydi. Burada yaşayan hatırı sayılır bir aileye mensup olan ve ilk Müslümanlar arasında yer alan cesur bir genç vardı. O, Resulullah'ın Habeşistan'a hicret emri üzerine artık yaşanılmaz hale gelen ana yurdundan bir gece vakti gizlice ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre yeni vatanında Mekke'deki Müslüman kardeşlerini aklından ve kalbinden çıkaramasa da diğer muhacirler gibi güven içinde yaşadı. Ta ki Mekkelilerin Müslüman olduğu haberi kendilerine ulaşana kadar. Bu asılsız habere göre Kureyş'in önde gelen isimleri dahi Müslüman olmuştu. Habere inanan, belki de bir umut diyerek yola düşen, içlerinde bu yiğidin de yer aldığı Müslümanlar, sıla hasretiyle yanıp tutuştukları Mekke'ye iyice yaklaştılar. Şehrin sınırına geldiklerinde artık her şey için çok geçti. Haber asılsız çıkmıştı, geri dönemediler. O dönemde Mekke'ye girebilmek için itibarlı birinin himayesinde bulunma şartına göre bu genç, babasının dostu olan ve kendisine yeğenim diye hitap eden müşrik Velid bin Muire'nin himayesine girdi. Bu sayede doğup büyüdüğü memleketine kavuşmuş oldu. Velid bin Muire onu Kabe'nin avlusuna götürdü ve yeğeninin elini havaya kaldırıp Kureyşlilere onu himayesine aldığını söyledi. Ayrıca her kim ona zorluk çıkarırsa bana karşı gelmiş olur. Bunu bilin ve ona göre davranın ifadeleriyle de yüreklere korku saldı. Bir süre sonra Müslümanlara yapılan baskıların devam etmesi üzerine gönlü gittikçe daralan bu hamiyetperver genç, din kardeşlerinin imanları uğruna çile çekerken kendisinin müşrik birinin himayesinde rahatça dolaşamayacağı kanaatine vardı ve hamisi Velid bin Muire'ye gelerek, "Amca, babamın dostusun, bana çok vefalı davrandın. Himayeni en güzel şekilde yerine getirdin. Bundan dolayı sana müteşekkirim. Ancak Müslüman kardeşlerim işkencelere ve eziyetlere maruz kalırken bana ağır gelen bu duruma daha fazla rıza gösterip susamam. Gel ve benim üzerimden himayeni al," dedi. Vakur delikanlı, himayede kalması konusunda yoğun ısrarlara rağmen tüm teklifleri reddetti ve neticede Velid bin Muire onu Kabe'nin avlusuna tekrar götürüp himayesinden çıkardığını etrafına toplanan kalabalığa ilan etti. O gün hiç kimse bir tepki göstermese de Kureyşli müşrikler arasında bu yürekli yiğitle hesaplaşmak isteyenler vardı. Bunlar içinde şair Lebit bin Rebiya'nın şiir okuduğu bir ortamda intikam için fırsat kollayan Abdullah bin Ebu Muire bu imkanı buldu. Bu korkak müşrik, şair Lebit'in sözlerine müdahale edip hakkı haykırmaktan geri durmayan ve himayeyi reddeden bu kahramana saldırdı. Artık himayesiz kalan genç, gözüne isabet eden şiddetli bir yumrukla acılar içinde kıvrandığı sırada, bir kenarda oturmuş kavgayı sinsice seyreden eski hamisi Velid bin Muire ona, "Yeğenim, benim himayemden çıkmasaydın bunları yaşamazdın. Şu gözünün haline bir bak. Bundan sonra başına daha neler gelecek, birlikte göreceğiz," dedi. Bunun üzerine kalbi taştan da katı olan Velid bin Muire'nin yüzüne şu cümleler tokat gibi indi. "Vallahi ey Abdüşşems'in babası, sağlam kalan şu gözüm var ya, işte o da Allah için diğer gözümün uğradığı musibete muhtaçtır. Ben Allah uğruna diğer gözümü kaybetmekten de çekinmem, bunu bilesin. Ben senden çok daha aziz ve kudretli olan Allah'ın himayesindeyim. Tüm korumaları reddediyorum." Sadece Allah'ın himayesini kabul eden ve bir cesaret örneği olarak gösterilen bu sözlerin sahibi delikanlı, Mekke'nin meşhur sülalelerinden Cumahoğulları koluna mensup Osman bin Maz'un bin Habib'tir. O, İslami davetin ilk zamanlarında gecesini gündüzüne katan Hazreti Ebubekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul etti.
Kaynaklar ondan Mekke'de İslam'ı kabul eden 14. isim olarak bahsetmiştir. Osman bin Maz'un kız kardeşi Zeynep'le Hazreti Ömer'in evli olması itibarıyla Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hafsa validemizle Abdullah bin Ömer'in dayısıdır. Sırf imanı uğruna doğup büyüdüğü, yaşadığı, acı tatlı nice hatıraları Mekke'de bırakıp önce Habeşistan'a, ardından yeni vatanı kabul ettiği Medine'ye hicret etti. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra dinini daha yakından öğrenmek üzere Suffe'ye yerleşti. Zahit ve abid bir hayatı tercih eden Osman bin Maz'un, herkesin rahat döşeğinde dinlendiği gece vakitlerinde kalkıp namaz kılan, gündüzün kavurucu sıcaklarında oruç tutan ve çok az uyuyan biriydi. Onun ibadete düşkünlüğü herkesçe bilinirdi. Resulullah bu konuda aşırıya kaçtığını belirtmiş, bizzat kendi hayatını örnek göstermek suretiyle onu ikaz etmiştir. Osman bin Maz'un başta olmak üzere Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Zer, Hazreti Ali gibi sahabenin önde gelen isimlerinin bulunduğu bir grup Müslüman, et yemeyeceklerine, bekarlar evlenmeyeceklerine, evliler de hanımlarıyla ilgilenmeyeceklerine ve sürekli ibadet edeceklerine dair yemin ettiklerinde Allah Resulü, Osman bin Maz'un'u ve arkadaşlarını böyle bir yaşantıdan men etmişti. Bir gün Osman bin Maz'un'un hanımı Havle binti Hakim, kılık kıyafeti perişan bir vaziyette Hazreti Peygamber'in evine gitmişti. Kureyş'in zengin ve her açıdan önemli simalarından olan Havle'nin bu hali, Resulullah'ın eşlerini rahatsız etmiş ve meraklandırmıştı. Sebebini sorduklarında Havle gece boyu namaz kılıp ibadet eden, gündüzlerini ise oruçlu geçiren eşinin kendisine olan ilgisizliğini ve ihmalini ifade ederek ondan dert yanmıştı. Havle'nin bu şikayetinden haberdar olan Allah Resulü Osman bin Maz'un'un yanına gitmişti. Ardından ikisi arasında şu diyalog gerçekleşmişti. "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Anam babam size feda olsun ya Resulallah, bu sorunuzun sebebi nedir? Sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namaz kılıyormuşsun öyle mi? Evet ey Allah'ın Resulü, böyle yapma. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Namaz kıl ama sonra uyu. Oruç tut ama bazen de tutma." Resul-i Ekrem'in bu uyarısının ardından birkaç gün geçmişti ki Havle yeni gelin gibi süslenmiş en güzel kıyafetleri üzerinde güzel kokular sürmüş bir halde yine hane-i saadete misafir olmuş ve kendilerinin de artık diğer insanlar gibi olduklarını söylemişti. Müslüman olmadan önce dahi ağzına bir damla içki sürmeyen Osman bin Maz'un'un şu sözleri gayet manidardır. "Aklımı başımdan alan, insanlar arasında beni gülünç duruma düşüren, kafam dumanlı olduğu için istemediğim halde sevmediğim birine kızımı ya da kardeşimi verdiren içkiyi ağzıma koymadım." İçkiyi yasaklayan ayet nazil olduğunda bir şahsın gelerek şarabın haram kılındığını söylemesi üzerine de "Allah onu kahretsin, benim onun hakkındaki görüşüm hep aynıydı" ifadesiyle içkiye olan nefretini dile getirmiştir. Hazreti Peygamber, günah işlemekten ve harama meyletmekten o denli çekinen Osman bin Maz'un'u utangaç ve haya sahibi olarak nitelendirip sahabeye örnek göstermiştir. Osman bin Maz'un yaşadığı sürece Müslüman onuruna yaraşır bir hayat sürmüştür. Mekke'nin itibarlı ailelerinden birine mensup olması hasebiyle kendisine ilişilmemesine rağmen din kardeşlerine yapılan zulüm ve işkencelere dayanamamıştı. Habeşistan hicretinden dönüp Velid bin Muire'nin himayesine girdiğinde Mekke sokaklarında dilediği gibi güven içinde dolaşabildi. Kabe'yi istediği zaman tavaf edip ibadetlerini rahatlıkla orada ifa edebildi. Onun bu durumunu gören hiçbir Mekkeli, Müslüman olmasından dolayı Osman bin Maz'un'a değil işkence ve hakaret etmek tek bir kırıcı söz dahi söyleyemedi. Tüm bunlara rağmen o, çilenin en yoğun zamanlarını yaşayan Müslümanların Mekke sokaklarını dolduran acı feryatlarından oldukça rahatsız oluyordu.
Resulullah ve Müslümanlar ızdırap dolu günler yaşarken bir müşriğin himayesine girip rahat bir hayat sürmek izzetine dokunmuştu. Benim din kardeşlerim işkencenin bin bir türlüsüne maruz kalırken ben bir müşrik olan Velid bin Muire'nin kanadına sığınıyor, onun himayesinde kalarak eziyetten kaçıyorum. Bu bana isabet eden ne korkunç bir beladır diyerek kardeşlerinin çektiği çileli hayata, yaşadıkları acılara ortak olmak üzere himayeyi reddetmişti. Durumu himayesinde bulunduğu Velid bin Muire'ye açtığında onun ''Hayrola yeğenim, birisi seni üzüp kıracak bir söz mü söyledi? Çekinme söyle bana, eğer himayemden çıkarsan Kureyşliler seni çok zor durumda bırakırlar. Sana işkence ederler, saldırıların ardı arkası kesilmez. Yalnız başına bu işin altından kalkamazsın. Müsaade et de seni koruyayım'' şeklindeki ısrarlı sözlerine Osman bin Maz'un artık içinde hissettiği manevi baskıya tahammül edemez hale geldiğini belirtmiş, bir müşriğin korumasında yaşamaktansa kardeşlerinin yanında türlü işkencelere maruz kalmayı tercih etmişti. Onun aleme ders niteliği arz eden bu cesur tavrı sahip olduğu ihlastan kaynaklanmıştı. Osman bin Maz'un, Kabe'nin avlusunda müşrik himayesinden çıktığı ilan edilmesinin ardından hissettiği ağır yükten kurtulmuş, bir kuş kadar hafiflemişti. Yine şu halkın arasında öyle kimseler vardır ki, Allah'a şartlı kulluk ederler. Böylelerinin iman ve ibadetleri, işlerinin hep iyi gitmesi şartına bağlıdır. Nitekim bunlar, menfaat elde ettiklerinde mümindirler. Sıkıntıyla karşılaştıklarında ise, Allah'la hukuku bitirirler. Bunlar hem dünyasını hem de ahiretini kaybetmiş kimselerdir. İşte en büyük zarar ziyan budur mealindeki ayet, onun samimiyetini tasvir eder gibidir. His dünyası oldukça gelişmiş olan Osman bin Maz'un'un şairlik yönü de dikkat çekecek niteliktedir. Birçok defa dilinden dökülen şiirler kaynaklarda yer bulmuştur. Kabe'de sadece Allah'ın himayesine muhtaç olduğunu ilan ettiği sırada kinle dolan ve bu intikamı almak için fırsat kollayan bir müşriğin Osman bin Maz'un'un gözüne savurduğu şiddetli bir yumruk darbesi onun yere yığılmasına sebep olmuştu. O çektiği acıyı aldırmadan şu şiiri terennüm etmişti. ''Eğer gözüm Rabbimin rızası için uğradıysa sapkın ve dinsiz birinin darbesine Rahman verecektir bunun mükafatını. Ve ey kavmim, ancak Rahman'ın sevgisini kazanan bahtiyar olur. Siz bana delirmiş, sapıtmış deseniz de, ben elçi Muhammed'in dininde kalacağım ve ben saldırıya uğrasam da hak dinimizi savunacağım. Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nın ardından yatağa düşen Osman bin Maz'un'u sık sık evinde ziyaret etti. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre bu ziyaretlerin birinde Allah Resulü artık son demlerini yaşayan Osman bin Maz'un'un başucuna geldi. Başını eğerek onun başına yaklaştırdı. Sessizce ona bazı sözler söyledi. Başını kaldırdığında gözleri dolu dolu olmuştu. Biraz bekledi. İkinci kez eğilerek yine sessizce ona bir şeyler söyledi ve başını kaldırdı. Gözleri yine dolu doluydu. Üçüncü kez eğilerek tekrar sessizce bir şeyler söyledi ve başını kaldırdığında artık Osman bin Maz'un hareket etmiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem'in gözyaşları sakalının üzerinden damla damla Osman bin Maz'un'un yüzüne dökülüyordu. Hazreti Peygamber o güne kadar Osman bin Maz'un'a ağladığı kadar hiç kimse için ağlamamıştı. Son kez eğildi ve ruhunu teslim eden Osman bin Maz'un'u alnından öptü. Allah Resulü yıkanıp kefenlenmesinin ardından Osman bin Maz'un'un cenazesinin yanına geldi. O sırada hicretin ilk günlerinde Osman bin Maz'un'u evinde misafir eden Ensar hanımlarından Ümmü Ala cenazeye hitapla ''Ey Ebu Saib, ben seni suçsuz günahsız biliyorum, cennet sana mübarek olsun, Allah'ın sana ikramda bulunduğuna şehadet ederim.'' demişti. Duyduğu tezkiye sözlerinden rahatsız olan Hazreti Peygamber dönüp Ümmü Ala'ya sitemli bir şekilde ''Allah'ın ona ikramda bulunduğunu ya da cenneti verdiğini sen nereden biliyorsun?'' buyurması üzerine Ümmü Ala ''Ya Resulallah, Allah ona merhamet etmez de kime eder?
o senin pek kıymetli dostun değil miydi diye sordu. Hazreti Peygamber, Allah'a yemin ederim ki ben onun hakkında yalnızca hayır umuyorum. Ancak ben Allah'ın elçisi olmama rağmen onun bana dahi nasıl muamele edeceğini bilmiyorum. Bir başka rivayette Resulullah, Osman bin Mazun hakkında söylenen "Ne mutlu Osman'a, kuş oldu cennete uçtu. Cennet ona mübarek olsun" sözlerini işittiğinde, Allah'ın elçisi olduğu halde kendisine bile ne yapılacağını bilemediğini belirterek, bu tür ifadelerin uygun olmadığını ve Allah ve Resulünü severdi denilmesinin gerektiğini ifade etti. O dönemde Medine'de her mahallenin kendine mahsus kabristanı bulunmaktaydı. Dolayısıyla Ensar'dan vefat edenler buralara defnedilirdi. Ancak muhacirler için böyle bir mekan yoktu. Resulullah, "Bu bizim ahirete ilk gidenimizdir. O bizim için ne güzel bir seleftir" dediği Osman bin Maz'un'a, beraberindeki sahabeyle birlikte Medine çevresini dolaşarak defin yeri aradı. Birkaç bölge dolaştıktan sonra Resul-i Ekrem, Garkat adı verilen dikenli çalıların bulunduğu Baki mevkiinde karar kıldı ve Osman bin Maz'un'u günümüzde Cennetül Baki diye bilinen yere bizzat kendi elleriyle temizlediği kabre gözyaşlarıyla teslim etti. Definden sonra "kaybolmasın kardeşimin mezarı" diyerek bir sahabiden büyükçe bir taş getirmesini istedi. Ancak o sahabinin taşı kaldıramadığını görünce Peygamber Efendimiz koşarak o taşı alıp kabrin başucuna koyduktan sonra "böylece kardeşimin kabrini bulur, tanır ve ailemden ölenleri de artık buraya defnederim" buyurdu. Nitekim Osman bin Maz'un'un ardından Resulullah kızı Zeynep vefat ettiğinde "hayırlı selefimiz Osman bin Maz'un'a kavuş" buyurmuştu. Yine Resul-i Ekrem'in çok sevdiği yavrucağı İbrahim vefat edip nereye defnedileceği kendisine sorulduğunda "salih kardeşimiz Osman bin Maz'un'un yanına" cevabını vermiş ve gözyaşları içinde yavrusuna "salih selefimiz Osman bin Maz'un'a kavuş" demişti. Osman bin Maz'un cenazesi defnedilmek üzere omuzlar üzerinde kabrine götürülürken Resulullah ona şöyle seslenmişti: "Allah sana rahmet etsin ey Osman. Ne sen dünyaya meylettin, ne de dünya seni zengin ve mutlu etti. Sen dünyaya hiç bulaşmadın."

eden Hazreti Ömer, yaşadığı ruh halini şöyle dile getirir. Osman bin Maz'un bu dünyadan eceliyle göçtüğünde içime büyük bir ağırlık çöktü. Osman bin Maz'un gibi gecesini gündüzünü ibadetle geçiren, dünyadan elini eteğini çekmiş biri şehit olarak değil de yatağında ölmüşse muhakkak onda bir kusur var diye düşündüm. Bunu yıllar yılı gönlümde bir sır gibi sakladım. Benim nazarımda Osman bin Maz'un yatağında ölmesi sebebiyle hep düşük bir mertebedeydi. Ta ki Allah Resulü'nün vefatına kadar. Zira Resulullah da cihat meydanlarında değil, döşeğinde vefat etmişti. Bunun üzerine kendi kendime, "Yazıklar olsun sana ey Ömer, insanların en hayırlısı bile son nefesini yatağında verdi." Ardından Hazreti Ebu Bekir de yatağında bu dünyaya veda etti dedim. O günden itibaren onun hakkındaki düşüncemden dolayı pişman oldum ve Osman bin Maz'un nazarımda eskiden olduğu gibi kıymetli bir mertebeye yükseldi. Osman bin Maz'un ihlasını eylemine, ameline yansıtmada zirve şahsiyetlerdendi. Ensar'ın hanımlarından Ümmü Ala bir gece rüyasında Osman bin Maz'un'u cennette ve önünden ırmak akar bir şekilde gördüğünü Allah Resulü'ne anlattı. Peygamber Efendimiz, "O çağlayan ırmak var ya, işte o Osman'ın amelleridir." buyurdu. Anlaşılan o ki, Allah Osman bin Maz'un'un dünyadaki amellerini cennette önünden akan çağlayan bir ırmak kılmıştı. 25 yaşında Müslüman olup hicretin ikinci yılında 40 yaşındayken baki aleme göç eden, vefatıyla Resulullah'ı gözyaşlarına boğan Hazreti Peygamber'in hatırından çıkaramadığı ve sık sık kabrini ziyaret ettiği Osman bin Maz'un, Medine'de ahirete göç eden ilk muhacir olması hasebiyle Cennetül Baki'nin ilk sakini oldu. Allah onun ardından binlerce sahabiyi ve asırlardır sayısız Müslümanı kendisine komşu kıldı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kuruç.

0: الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: أبو مسعود البدري دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, bak

Muhabbetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Medine şehri yıllar süren saadetin, Medine şehri yıllar süren saadetin Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmış.

Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

0: aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.
1: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandı. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi.

0: sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed! İşte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك.
4: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

Malik bin Hübeyre radıyallahu anh, cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenneti hak etmiştir. Buyur. Cenneti hak etmiştir. Buyur. Cenneti hak etmiştir. Buyur. Cenneti hak etmiştir. Buyur. Cenneti hak etmiştir. Buyur. Cenneti hak etmiştir. Buyur. Cenneti hak etmiştir. Buyur. Cenneti hak etmiştir. Buyur. Allah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, İnsanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa, yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: لقيط بن صبرة'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye رضي الله عنه şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Haris'ten nakledildiğine göre, o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben, Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l, hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم: sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Temimet Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
1: Burası Diyanet.

0: Net Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
2: مغيرة بن شعبة رضي الله عنه anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
2: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et, diyerek öğüt vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وَتَصَدَّقَ
4: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin, dedi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fissemâ ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zâlik ve subhanallahi adede ma huve hâlik. Vallahu ekber misle zâlik. Velhamdülillah misle zâlik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.''

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı.
3: Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
4: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
3: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
4: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
3: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
4: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
3: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.